0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Aren't you thankful for his love tonight? Oh, thank you, Lord God. Amen. Let's sing about his steadfast love.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Yine bizi takip eden dinleyicilerimiz bilir ki bazen kişisel gelişimle alakalı, bazen entelektüel birikimimizle alakalı, bazen sadece eğlencelik, bazen kariyerle alakalı programlar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bugünkü konumuz
1: Ders
0: çalışmakla ya da çalışmakla alakalı. Dolayısıyla aslında herkesin ucundan bir şeyler bildiği bir konuda konuşacağız. Ama ne derece uyguluyoruz? Bu tabii ki tartışılır. O klasik girişimi yapayım. Başka bir dünyadasınız efendim. Hayatımızda evet bir şeyleri değiştirirsek eğer bambaşka dünyaların kapıları açılacak. Öyle ya da böyle
1: açılacak.
0: Güvenin. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Hadi bugün bir bakalım şöyle. Çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenlemiş miyiz acaba?
1: Evet.
0: Neden bu konuyu seçtiğimi de anlatmak istiyorum. Böyle pedagojiyle alakalı bir şeyler yaparken bir tane hocamız şundan bahsetmişti. Sıkça ona ay işte çocuğum ders çalışmıyor ya da aman işte odaklanamıyor şöyle böyle gibi şikayetlerle geliyorlarmış. Onun da ilk sorduğu soru şuymuş. Çalışma alanı var mı? Yani tabii ki de salonda ya da işte oturma odasında bir tane masa var. Sehpadan, yemek masasından bahsetmiyorum. Kendi ayrı çalışma alanı var mı diye sorarmış. Genel olarak da çalışmaktan, ders çalışmaktan ya da bir şeyler üretmekten zevk almayan insanların bu ilk okul zamanlarında, yani daha ta birinci sınıftan, hatta okul öncesinden itibaren bu çalışma alanlarından yoksun olduğunu tespit etmişler. Yani çalışma alanınızın olması sizin bir şeyler öğrenebilmeniz, bir şeyler üretebilmeniz, odaklanmayı öğrenmeniz ve öz denetim yani iradenizi, hayır işte canım şunu yapmak istiyor ama ben çalışacağım, ben ders çalışacağım, ben öğreneceğim şeklinde kendinizi denetleyebilmeniz için en gerekli şey. Hadi bakalım Gamze'cim, sen bize o güzel girişlerinden yapar mısın lütfen?
1: Evet, günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hepimiz zamanımızın darlığından veya yapılacak çok iş olduğundan, çalışacak çok ders olduğundan falan yakınıyoruz. Dolayısıyla amacımız en kısa sürede en yüksek verimi almak. Çalışma alanlarımız süre verim dengesini inanılmaz derecede etkiliyor. Bugün ideal bir çalışma ortamı nasıl olmalı, buna bakacağız birlikte.
0: Hadi bakalım bakalım o zaman.
1: Bakalım.
0: Sen nerede çalışıyorsun genelde?
1: Ben odamda çalışıyorum genelde.
0: Evet. İtiraflar.
1: Evet.
0: Nerede? Acıklı itiraflar yapalım. Bazı kişilerin kötü alışkanlıkları olabiliyor. Belki benim en kötü alışkanlığım, asla yapmayın bunu, yatakta çalışmak. Ben bir şekilde çocukluğumdan beri böyle alıştım. Normalde yatak sadece uyumak içindir. Ve bu uyuma alışkanlığınızın düzenlenmesi açısından da önemli. Yani yatağa girildiği zaman dinlenilecek. Bedeninize böyle bir sinyal oluşturmuş oluyorsunuz. Ama eğer benim gibi yatakta ders çalışan, yatakta kitap yazan, yatakta tez yazan vesaire vesaire birisiyseniz, o yatağa gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuzda ha şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim falan gibi böyle yaratıcı fikirler olsun, çalışmanız gereken dersler olsun vesaireler aklınızdan çıkmaz. Uykuyla ders arasındaki çizgiyi bir türlü çekemezsiniz. Dolayısıyla ayıramazsınız zamanınızı. Bu açıdan da zararlı. Benim en kötü alışkanlıklarımdan biri maalesef dinlenme alanımla çalışma alanımı ayıramamış olmam. Şimdi yine de daha yeni yeni biraz biraz ayırıyorum. Ama unutmayın ki yerde sürünerek, küçükken bunu da çok yapardım, yerlerde çalışmak böyle her şeyi yayıp ya da koltuğa yayılarak ya da yatakta ya da acayip acayip yerlerde çalışmak veriminizi düşürür.
1: Evet.
0: Senin var mı öyle kötü alışkanlığın?
1: Benim de var evet. Dediğin gibi ben de yatakta çalışmayı sevenlerdenim.
0: Neden? Çünkü ay belime de şu yastığı sıkıştırayım.
1: Evet.
0: Aman ayağımın da altına şunu koyayım. Oh sıcak sıcak. Aman da
1: yani,
0: ne güzel yumuşak.
1: Çizim yaparken bu çok olmuyor tabii ki. Yani olamıyor. Çünkü daha dik pozisyonda oturmanız gerekiyor ama bir kitap okurken ya da ders vesaire gibi şeyler çalışırken öyle bir alan tercih etmek durumunda kalıyorum. Çünkü bende de bir bel ağrısı oluyor.
0: Yani kitap okurken tabii uyumadan önce de kitap okuyabiliriz. Yani bunu eğer bir hobi etkinliği olarak yapıyorsak kitap okunabilir. Ama benim bahsettiğim şey çalışma alanı. Yani mesela eğer evden çalışıyorsan ürettiğin, şimdi mesela sen tasarım yapıyorsun. Hı hı. O tasarımları normalde yatakta yapmaman gerekiyor. Yani, ya da ders çalışıyorsun diyelim, sınavlarımız oluyor ama yatakta çalışmamamız gerekiyor normalde.
1: Evet, normalde evet. Uygun değil aslında. Çünkü kendimizi salmaya başlıyoruz tabii doğal olarak. O yüzden de daha odaklanabilecek şekilde daha dik pozisyonda oturup da çalışmak tavsiye ettiğimiz. Peki bunun haricinde nasıl bir ortamda çalışmayı seversin? Daha verimli olduğunu düşündüğün belli bir yer var mı mesela?
0: Ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum. Ben kolay odaklanabilen biriyim. Yani beni parka götürün, bir sürü çocuk orada oynuyor olsun ki ben de çocuktum. Ben hala elimde kitap, defter, ders çalışabiliyorum. Ya da üniversitede küçük bir kuzenim vardı, yani o zaman daha 2 yaşında. Eline pilleri vermişler oynasın diye, kafama pili atıyordu. Ben hala ders çalışmaya çalışıyordum. Yani herhangi bir ortamda ders çalışabiliyorum ben. İsterlerse etrafımda halay çekiyor olsunlar o sırada. Benim için bir şey fark etmiyor ama bu bir şekilde benim avantajım, güçlü yanım. Yani böyle olmayabilir. Normalde ortalama birinin ne yapması gerektiğine bakacağız bugün. Ve amacımız normalde evet verimimizi artırmak, odaklanma süremizi uzatmak. Daha doğrusu ne kadar uzun süre odağımızı tutabiliriz bir. İkincisi ne kadar kısa sürede odaklanmış hale gelebiliriz. Hani arabalarda vardır ya 0'dan 100 kilometreye çıkma hızı kaç saniyede çıkabiliyor. Bizde de hani o 100 kilometreye çıkabilmek için odaklanma hızımız çok önemli. Eğer biz yarım saat, ay şu telefona da bakayım, aman tamam şunu da yapayım öyle başlayacağım, ay bu kalemi de şu tarafa koyayım, şu da böyle diyerek zaten harcıyorsak, oho o yarım saatte ben kaç sayfayı öğrenmiştim ya da kaç tane soru çözmüştüm ya da kaç iş halletmiştim, kaç e-mail yazmıştım vesaire vesaire. Yani yarım saat o kadar değerli ki. O yüzden o yarım saati sırf odaklanmaya başlamak için kaybetmemeye çalışacağız. Aslında amaçlarımızdan biri bu. Efendim siz nerelerde çalışıyorsunuz? Ne gibi işler yapıyorsunuz? Ders nerede çalışmayı seviyorsunuz? Ya da yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız ne gibi ortamlarda çalışmak isterdiniz? Asıl soru şu ki her şey mümkün olsaydı ideal hayalinizdeki yeri düşünün ama öyle bana böyle basit masalar falan söylemeyin. Böyle cennet gibi diyelim hayalinizdeki çalışma ortamı nasıl bir yer olurdu? Yazın lütfen bize.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Radio Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli.

0: öğrenmeyi sevelim. Çünkü öbür türlü o öğrenmek bizim için bir işkence haline gelir. Ben hatırlıyorum, ben matematik insanı değilim. Yine de çalışmak durumunda olduğum için matematik çalıştığım zamanları olabilecek en keyifli hale getirmeye çalışırdım kendim için. Bu da benim sonuçta 30 soru çıkmıştı hatırlıyorum. Üniversite sınavında 22'sini yapmıştım. 8'ini yapamadım ama öyle bakmayın, ben sözelciydim. Bayağı yüksek bir puan oldu yani. Bana başarı getirdi. Size de getireceğine inanıyorum. Dolayısıyla iş yerlerinde de bu tür alanları oluşturarak daha verimli çalışırız, daha stressiz çalışırız. O stresi üzerimizden attığımız zaman, ay yine böyle mi çalışıyoruz, şunları mı yapacağım, mailleri mi yapacağım, şunu mu yazacağım, bunu mu yazacağım, böyle kendimize bıdı bıdı bıdı bıdı şikayetten kurtulmuş oluruz ve keyifle, sevinç içerisinde çalışabiliriz. Biz stresi attıkça, o keyifle, sevinçle çalıştıkça, öğrendikçe ne olacak? Daha kolay öğrenebilir, daha kolay üretebilir hale geleceğiz. Problem çözme yetimiz artacak. Neden? Çünkü yaratıcılığımız stresten ötürü baskılanıyor. Stresi kaldırırsak daha yaratıcı olacağız. Dolayısıyla bir sorun çıktığı zaman onu da kolay çözebileceğiz. Diyelim iş yeriyle alakalı bir sorun var. Aman işte müşteri şöyle böyle yapmış. Onu çözme fikri aklımıza daha kolay gelecek. Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Açıkladım mı?
1: Çok güzel açıkladın.
0: Geçelim bakalım sıradaki soruya.
1: Peki bir çalışma ortamı nasıl olmalı?
0: Güzel olmalı. Rahat olmalı. Aslında madde madde belki sayılabilir.
1: Evet.
0: Yani ilk böyle senin aklına geliyor mesela nasıl olmalı?
1: Yani hatırladığım kadarıyla sadelik olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadeleştirilmiş.
0: Sadelikten kastımız ne ve neden sade olması gerekiyor?
1: Neden?
0: Çünkü değerli dinleyicilerimiz, beynimizi bir bilgisayar gibi düşünün. Diyelim ki bir internet tarayıcısı açtım ve orada 30 tane sekme açtım. Bir yerden sonra yavaşlamaya başlıyor.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü çok fazla sekme var. Ve belki bir yandan da işte çerezler geliyor, bir yandan bir şeyler oluyor, bildirimler geliyor vesaire vesaire. Bir yerden sonra kaldırmamaya başlıyor. İnsan beyni de öyle. Sizin oraya koyduğunuz her bir kağıt, her bir kalem, her bir dosya, her bir defter, her bir nesne sizin zihninizde birer dosya, birer sekme açıyor. Ve maalesef hatta bunların arasındaki bağlantılar, o not kağıdına bilmem kaç gün önce ne yazdığınız, o kalemi kimin size doğum gününüzde hediye ettiği, o doğum günü partinizde neler yaşandığı vesaire gibi alakasız bağlantılar beyninizde sürekli sanki çok lazımlarmış gibi etkinleştirilmiş oluyor. Dolayısıyla sadeleştirmekten kastımız şöyle bir şey. Baktığınızda boş alan görünmesi gerekiyor. Boş alan. Ne kadar boş alan? Normalde %30 veriliyor. Yani %30'u dolu olacak, %70'i boş olacak. Yanlış anlamayın. Neden böyle? Çünkü boşluğa baktığınızda tamamen odaklanabilir ve öğrenmeye açık hale gelebilirsiniz. Aksi takdirde göreceğiniz her şey odağınızı dağıtacaktır. Ben nereye koyayım kitaplarımı? Arkada bir yerlerde rafınız yok mu ya da yukarıda? Yani raflara kaldırın. Matematik sorularını çözdün mü? Ya da bilmem ne dosyasını hallettin mi? Başka bir şey alır getiririm. O arada da yerimden kalkmış olurum. Birazcık hani esnemiş olurum. Vücudum hareket etmiş olur. Ya da aşağılarda çekmecelerim vardır. Çalışma masasının altında oralara koymuşumdur. Ama masanın üstünün %70 oranında boş olması, kabloların tek tek tek tek acayip bir yerlerden fırlamaması, dolayısıyla kablo düzenleyicileri, kalem ya da işte ofis malzemesi düzenleyicileri, hatta benim ofis malzemelerim kalemler haricinde çekmecemdeydi. Zaten elim attığım zaman işte zımbadır vesairedir, ataçtır, ne bileyim yani o tür şeyler genel olarak çekmecemdeydi. Gerektiği zaman çıkarıyordum. Bunun beynimize çok ciddi yararı var. Her yerden kablolar fışkırmamalı. Her yerden kağıtlar, dosyalar fışkırmamalı.

0: falan koyuyoruz. Aman işte bunu da müsvedde olarak kullanırım, bunu da kullanırım, bunu da. Sonra bir bakıyoruz bir yığın.
1: Evet.
0: O da benim 3 çekmeceli ufak bir böyle komodin gibi bir şeyim vardı masanın altında. İkinci çekmecemde de kağıtlar duruyordu. Birinci çekmecede kırtasiye malzemeleri, ikinci çekmecede kağıtlar. Ve klasörlerim başka bir kitaplıktaydı. Dolayısıyla önümde evet bir düzenleyici vardı. O düzenleyicinin üzerinde o gün çalışacağım ve o saat çalışacağım dosya kalemliyim. Kalemlikte pek çok kalem vardı evet. Çünkü onları sürekli ben renkli renkli yazdığım için. Çünkü görsel zekaya sahibim. Bunu da bir öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Eğer siz de görsel zekaya sahip biriyseniz ve elle yazıyorsanız, bir şeyleri not alıyorsanız, farklı farklı renkler kullanmanız sizin odaklanmanızı sağlayacaktır ve daha keyif alarak çalışmanızı sağlayacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla benim kalemlerim haricinde masanın üstünde Gamze de gördü, çalışma masamda bir de bilgisayar var işte. Bir şey var mı? Yok, ışık vardı bir de. O kadar. Masa lambası, bir tane düzenleyici, kalemlerim ve bilgisayar, bu kadar. Bir tane de o gün çalışacağım dosya.
1: Evet. Şey anlatırken aklıma şöyle bir şey canlandı. Şimdi telefonlarda nasıl arka sayfalara attığımız bazı şeyler var. Bunlar mesela arkaya atıyoruz ama normalde telefonumuzun şarjını bitiriyor değil mi? Aynı şekilde bizim de beynimizi kapasitesini doldurup o enerjiyi tüketmeye devam ediyor aslında.
0: Aynen
1: önümüzdeki
0: öyle.
1: Şeyler.
0: Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, sonra kısa bir araya gidelim. Organizasyon yeteneği, yani sizin masanızı nasıl düzenlediğiniz, işinizi de nasıl düzenlediğinizi belirler.
1: Yani beyninizi de.
0: Evet. Dolayısıyla eğer doğru düzgün az bir eşyayla ya da iyi organize edilmiş klasörlerle çalışıyorsanız, zihninizde de evet şu iş yapılacak, ne bileyim bir organizasyon mu düzenlenecek? Önce şu kişilerle irtibatı kurulacak, sonra şunlar şöyle yapılacak, sonra bunlar böyle yapılacak. Hareket planını çok daha kolay çıkarırsınız. Aksi takdirde tamam arayayım, o böyle oldu, bu böyle oldu, yuvarlanır gidersiniz. Yani masanız ne kadar karışıksa zihniniz de o kadar karışık oluyor otomatik olarak. Eğer hayatınızda organizasyon yeteneğinizi arttırmak istiyorsanız işe masanızı, dolabınızı vesaire düzenlemekle başlayınız.
1: Evet.
0: Hadi bakalım kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada sizler de bize lütfen yorumlarınızı, güzel konu fikirlerinizi, paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neyi konuşuyorduk Gamze?
1: Bugün ne konuşuyorduk? Bugün çalışma ortamımızı düzenlemeyle ilgili konuşuyorduk.
0: Evet. Peki ne yapmamız gerekiyordu? İlk maddemiz neydi?
1: Bir kere sadelik bizim için, ortamımız için çok önemli.
0: Evet, hadi kaldırdık her şeyi. %70'i evet. Boş diyelim. Aynı şekilde bu arada bu bilgisayarlarımız için de geçerli. Eğer böyle masaüstünüzde
1: çok fazla
0: bir sürü dosya varsa onları bir klasörleyelim. Bir doğru düzgün yerlere kategorize edelim, bir istifleyelim. Hani şöyle bir organizasyon yeteneğimiz bir gelişsin. Nedir ikinci maddemiz?
1: İkinci maddemiz dedik ki dikkat dağıtıcı dış etkenlerden arındırılmış olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Orta rahatlıkta olması gerekiyor.
0: Bir dakika dur.
1: Evet,
0: şimdi
1: önce bir...
0: dikkat dağıtan
1: dış etken.
0: Dış etken üzerinde. Nedir?
1: Hı-hı.
0: Dikkat dağıtan dış etkenden kastımız örneğin mümkünse telefonunuzu bir yere koyuverin. Yani benim çok telefon bağımlılığım yok, o yüzden yanımda duruyordu ama bazı arkadaşlarım hani üç çekmeceli diyordum ya, o çekmeceye kaldırma ihtiyacı duyuyor çalışırken.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli bildirim geliyor ve aa şu mu olmuş, bu mu olmuş, şu kişi işte video koymuş, aa bak işte şu yazmış, bu bilmem ne şeklinde, o düşündüğünüzden çok daha fazla enerjinizi sömürüyor. Onu bırakın, çok daha fazla zaman harcıyorsunuz. Onun yerine çalışacaksak o iki saati süper verimli, %100 verimli geçirelim. Ondan sonra zaten sosyal medyada mı işte bir şeyler yapacağız ya da başka şeylere mi bakacağız, telefonla işlerimiz mi var, bunları hallederiz.
1: Evet.
0: Yani gün içerisinde iletişime ayıracağımız vakit farklı, sosyal medyaya ayıracağımız vakit farklı, oyuna vesaireye ayıracağımız vakit yine farklı, ama o işi yapıyorsak sadece o işi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı şekilde yemek yemek, çalışırken yemek yemek de. Bazı kişiler bir şeyler atıştırırken aslında daha iyi odaklandığını düşünüyor. Ama olmaz öyle bir şey. Neden? Çünkü sürekli olarak insülin salgılıyorsunuz ve aslında kendinizi daha yorgun hissetmenize sebep oluyor. Sürekli olarak bir sindirim halindesiniz ve vücudunuzun enerjisinin büyük oranını aslında mideniz vesaire harcıyor oluyor. Ve siz sürekli o insülin meselesini besliyorsunuz. Yani sürekli şekeriniz çıkıyor, sürekli şekeriniz çıkıyor. Hop bir dilim daha elma atıyorsunuz, bir dilim daha bir şey muz atıyorsunuz vesaire, bir çikolata. Onun yerine kendinize bu yiyecekleri aralarda ödül olarak ayarlayabilirsiniz. Tamam, şunu yapacağım, sonra kalkacağım, gideceğim, işte iki kare çikolata yiyeceğim vesaire gibi bir şey olabilir. Kahve evet durabilir masanın üzerinde ve eğer içiyorsanız kahveniz, çayınız, bitki çayınız, her neyse suyunuz durabilir. Ama onun haricinde sürekli yemek yiyerek çalışmak bizim ailelerimizin düşündüğü kadar iyi bir şey değil. Ben hatırlıyorum, yani böyle meyve tabağı ama nasıl bir meyve tabakları, hani portakallar vesaireler vesairelerle ders çalışmaya çalışıyordum. Bir de gelip hala bitirmedin mi, elmalar kararmış diye kızılıyordu. Aileler bir de öyle işte aman yararlı olsun diye düşünüyor. Ama maalesef o kadar insülin iyi değil. Dolayısıyla yemek yemeden çalışmaya çalışırsak daha iyi. Ha, çalışmaya başlamadan önce yemeğimizi yedik. Hala insülin salgılanmıyor mu? Tabii ki salgılanıyor. Hala yorgun hissetmiyor muyuz? Evet. Ama eğer en azından bir yarım saat önce yemişsek ve bittiyse sürekli olarak en üst düzeyde onu yaşamaktansa kendimizi daha toparlamış vaziyette masa başına oturabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey üretirken, çalışırken, öğrenirken yediğimiz şeyden de bir şey anlamıyoruz. Artık o otomatik hale geliyor ve o bizi şişmanlatan da bir şey. Çünkü sürekli oturuyoruz ve bir yandan yiyoruz ama onun tadını da almıyoruz. Çünkü başka bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz bir yandan. Böyle şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyiniz.
1: Evet. Başka bir maddede orta rahatlıkta bir alan olması gerekiyor.
0: fazla rahat olmaması gerekiyor. Bizim gibi yataklara yayılarak çalışmamamız gerekiyor. İkincisi çok rahatsız da olmaması gerekiyor. Ben şöyle şeyler de görüyorum. Aman uyumayayım diye kuru sandalyede oturuyorum. Hayır. O da yanlış. Vücudunuzun acı çekmiyor olması lazım ki tam olarak odaklansın. Aksi takdirde o savaş kaç moduna geçmiş olursunuz ve kortizol salgılanmaya başlar. Ben rahat değilim, ben tehlikedeyim gibi bir şey algılamaması lazım vücudun. Eğer böyle bir şey algılarsa bu sefer stres fazla olduğu için, kortizol salgılandığı için stresten dolayı hani böyle halk tabiriyle söyleyeyim kafanız almaz. Aklınıza fikir gelmez. O yüzden orta rahatlıkta olmalı ve işimize odaklanmalıyız. Sıradaki
1: bu da çok önemli, doğru ışık.
0: Evet. Az ışıkta çalışmak zihninizi yorar, gözlerinizi yorar. Beyninizde çok önemli bir alan, görme alanı tamamen sizi zorlar. Okuduğunuzu anlamazsınız, yazdığınızdan bir şey anlamazsınız. Bu doğru ışık demek değil ki İnanılmaz derecede aydınlık olsun. Bakın doğru ışık başka bir şeydir. Şimdi kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim size. Büyük bir ofis var, yani bize bir oda veriliyordu ve çok büyükçe de bir odam vardı. Masayı ilk başta camın önüne koydum. Çünkü şöyle düşünüyorum, ne kadar ışık gelirse o kadar iyi. İşte camdan dışarıyı izleyerek çalışırım. Bir, dikkatim dağıldı. İki, dışarıdan güneş geldiği için bilgisayarın ekranını göremiyorum. Yani. He dedim, demek ki böyle olmuyormuş. Aldım masayı, çektim ta duvara dayadım. Yani bazen iyi niyetle yaptığınız bir şey de mantıksız olabiliyor. Fazla aydınlık olması bilgisayarın ekranını görebilmeniz açısından zararlı olabilir. Bu bir. İkincisi, eğer karanlıksa bu sefer de tam tersi. Eğer elle yazıyorsanız ya da bir şeyler okuyorsanız basılı bir şeylerin üzerinden sizi zorlayabilir. Dolayısıyla belki lokal ışık kullanılması, işte masa lambası, masa lambasının rengi vesaire çok önemli. Ben böyle RGB diyorlar, renkleri değişen ışıkları çok seviyorum. Bir arada böyle, şu anda da masa lambamda böyle bir ışık var. Ama orada da okuma ışığı ayrı bir ayar. Genelde çok beyaz ışıklar kullanmak sizi soğutacaktır. Çok hafif sarıya kaçık ama aşırı sarı olmayan, dolayısıyla çok sıcak olduğu zaman, çünkü ışık bu sefer insanlar o çalışma fikrinden çıkıyor. Bir ışık olması gerekiyor. Yani beyazsa eğer beyaz seçebilirsiniz ya da okuma ışığı rengi diye bakarsanız zaten görünür, yani çıkar internet üzerinde de. Bunun neye yararı var? Bunu bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. O ton ışık açıldığında bu iş yapılacak. Hani nasıl ki uyku bölümünde dedik, kendinize sinyaller oluşturun. Aynı şekilde ışıkla çalışmak için de beyninize sinyaller oluşturun.
1: Evet.
0: Bu ışık açıldı, ben artık çalışacağım. Hadi o zaman kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, sonra devam edelim. Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buluşalım.

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Like dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Ya şu çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenleyelim dedik ya. Hı hı. İşte neler dedik şimdiye kadar? Sadeleştirelim, her yerden kablo sarkmasın. Evet. İşte klasörleyelim, kaldıralım bir şeyleri. %70'i boş olsun. Hı. Doğru ışık seçelim. Dikkatimizi dağıtacak pencere önüdür. Yani. İşte bir sürü oyuncaktır, bir sürü yiyecektir. Telefon vesaire, bunlardan uzak duralım. Başka?
1: Orta rahatlıkta bir ortam olsun.
0: Evet,
1: dedik.
0: Öyle yayılmayalım ya da evet. Böyle çivi üzerinde gibi oturacağımız bir ortam olmasın.
1: Evet, doğru ışık olsun dedik.
0: Evet, bunu da söyledik. Nedir evet. Sıradaki?
1: Temiz hava. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü aynı ortamda hiçbir kapıyı, hiçbir camı açmadan kaldığımız süreçte oksijenimiz azalmaya başlar. Ve sonrasında artık odağımız gitgide azalmaya başlar ve istediğimiz verimi çalışırken alamayız. O yüzden belirli aralıklarla havalandırmak iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kendinize iş arasında nefes egzersizi araları bile yapabilirsiniz. Hı-hı. Açın camı ya da hani bir odadan dışarı çıkın eğer cam yoksa.
1: Evet.
0: Derin derin nefes alın. 4'e kadar içinizden sayarken o süre boyunca uzun uzun nefes alın. Uzun uzun nefes verin. Hı-hı. Ve gitgide nefesinizi derinleştirin. Sadece 1 dakikada bile zihninizin açıldığını fark edeceksiniz. Çünkü beyin oksijen istiyor. Yani oksijensiz bayılırız. Uyuyakalırız. Oksijensiz beyin fonksiyonlarımız doğru çalışmıyor. Hatta dağcılara bakın, oksijen azaldığı için çok yüksek irtifalarda problemler yaşıyorlar. Zihin bulanıklığı olmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer daha zinde olsun zihniniz istiyorsanız havalandırmaya çok çok çok önem vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Geçelim sıradakine.
1: Evet, 18-20 derece sıcaklıkta olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Gamze çok sıcak seviyor ama aslında sıcakta yine uyku moduna geçiyor.
1: Geçiyor, evet.
0: O yüzden çok soğuk da olmamalı. Ay işte aman uyanık kalayım, 10 derece camları açayım yine de öyle çalışayım da olmamalı. Ya da sırf klima var diye ben şunu görüyorum. Aman klima işte nimet, açık kalsın. Donuyor insanlar içeride, hala o şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Buna da gerek yok. 20 derece ortalama herkes için idealdir. 18 bazıları için belki soğuk oluyor. Hmm. 20 derecede, en fazla 22 derecede odanın olması lazım. Yani şundan bahsediyoruz. Normalde 20-25 derece denir ya. 25 derece çalışma ortamı için oda sıcaklığı değildir. Oda sıcaklığından bir tık serin olması gerekiyor. Hmm. Uyumamanız ve odağınızın doğru düzgün kalabilmesi için.
1: Evet. Bir başka noktada doğru renkler olması gerekiyor. Yani aslında renklerle ilgili bir bölüm yapmıştık.
0: Hı-hı.
1: Ve orada ne gibi özellikleri olduğunu, bize ne gibi etkileri olduğunu konuşmuştuk.
0: Hı-hı.
1: O yüzden çok fazla dikkatimizi dağıtabilecek renkler olduğunda bu bizi kötü yönde etkileyebilir.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu genel olarak mesela karşınızda bir duvar varsa o duvar kağıdının da çok fazla karmaşık renkli olmaması gerekiyor. Daha düz, solid dediğimiz tek renk olan ortamlarda olmak daha doğru. Yeşil ve mavi oda arttırır genelde. Şimdi burada kendinizi tanımanız lazım. Mor rengin çok tuhaf bir yanı var. Mor renk sizde ne varsa onu tetikleyeceğinden. Eğer depresif bir haldeyseniz depresyonu tetikler. Eğer ruh haliniz iyiyse muhtemelen odaklanmanızı sağlar. Yani olumlu ya da olumsuz olabilir. Dolayısıyla aslında böyle bir riske girmemek, mavi gibi, yeşil gibi renkleri kullanmak güzel olabilir. Kendinizi tanımanız lazım. Enerjik bir şekilde çalışmak istiyorsanız, benim mesela sabahlarımı geçirdiğim oda turuncu. Çünkü ben o tatlı turuncuyu çok seviyorum ve bana enerji veriyor ve orada daha yaratıcı fikirler geliyor. Zaten de yaratıcılıkla alakalı bir yanı vardır turuncunun. Hangi işi yapmak istiyorsanız ona göre doğru rengi seçmek sizin elinizde. Ama her ihtimalde çok karışık olmamalı. Bir de normalde eğitimciler diyor ki çok parlak renkler olmamalı. Ben buna katılmıyorum. Bu konuda herkesin bireysel bir algısı oluyor.
1: Olabilir.
0: Çok parlak renkler seviyor olabilirsiniz. Benim çalıştığım ortamlardan biri akvaryum mavisi. Bayağı canlı bir mavi yani. Ama bu benim odaklanmamı sağlıyor. ama başka birinin belki dikkatini dağıtabilir, bilemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu, kendi işiniz ne yöndeyse, yaratıcılıksa belki turuncu, belki size sakinlik gerekiyorsa yeşil vesaire gibi bilinçli olarak renkleri kullanmanız lazım. Bütün odayı öyle mi boyayacağız? Hayır canım, yani göz hizanızı sadece öyle bir duvar kağıdıyla vesaire kaplayabilirsiniz.
1: Kişiselleştirilmiş olması gerekiyor ortamınızın.
0: Evet, bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Şimdi bazı alanlarda görüyorum, hani böyle hücre gibi çalışma alanlarında depresyona girmek çok kolay. Ve normalde eski kütüphane sistemlerinde çalışma alanları bu şekilde organize ediliyordu. Ama artık böyle yapılmıyor. Artık daha açık alanda yine de herkesin odaklanabileceği şekilde yapılıyor. Çünkü bunun bir süre sonra beyni uyuşturduğu fark edildi. Çünkü sürekli, yani hiçbir uyaran olmadığı için artık uyaran azlığından beyniniz kendini uyku moduna almaya başlıyor. Siz orada soru çözüyor ya da e-mail yazıyor ya da bir iş yapıyor gibi düşünseniz de diğer uyaranların olması lazım. Dikkat dağıtan uyaranlardan bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. Dar bir alan içerisinde kahverengi bir hücreye sadece bakıyorsanız gözünüz bir süre sonra odaklanmak için daha uzağa bakabilmek isteyecektir. Şimdi bu çok tuhaf gelebilir. Evet, az eşya koyacağız masanın üstüne. Ama bunlardan bir tanesinin sizin sevdiğiniz bir şey olması gerekiyor. Aile fotoğrafı olur, bir bitki olur, bir oyuncağınız olur, bir süs aleti olur, her şey olabilir. Yalnız bu konan kişisel objenin de zamanla değiştirilmesi gerekiyor.
1: Bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor değil mi?
0: Evet, çünkü artık onu görmemeye başlıyorsunuz. Ben görüyorum mesela o çalışma hücrelerine bir sürü fotoğraf yapıştırılmış falan, iyi de yani 3 ay sonra orada her gün çalıştıktan sonra siz artık o fotoğrafları görmüyorsunuz. Dolayısıyla alanınızı belirli aralıklarla düzenleyip kendinize daha olumlu bir şeyler hani söyleyecek bir hale getirmek güzel. Oyuncağınızı değiştirmek, ne bileyim oraya bir slime koyabilirsiniz, oynayabileceğiniz stres topu vesaire bir şeyler, kendi çalışmanız arasında size iyi gelecek bir şeyler koyabilirsiniz. Bu şekilde kişiselleştirme adımlarından bir tanesini atmış olursunuz.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra nasıl kişiselleştirebiliriz buna bakmaya devam edelim.
1: Sizin çalışma ortamınızla ilgili paylaşmak istediğiniz fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk?
1: Bugün çalışma ortamımızı nasıl gerçekten daha iyi odaklanabilecek şekilde tasarlayabileceğimizi,
0: peki şöyle
1: nasıl
0: bir
1: olması gerektiği konusunda konuşuyorduk.
0: Peki madde başlıklarını bize bir sayabilir misin?
1: Evet. Bir kere çalışma ortamımızın sadeleştirilmiş olması gerekiyor dedik. Dikkat dağıtıcı dış etkenler neler varsa bunlardan arındırılması gerekiyor dedik. Orta rahatlıkta olması gerekiyor dedik. Çünkü çok fazla rahat olursa da dikkatimizi dağıtabilir ve uyku moduna geçebiliriz. Ya da çok rahatsız edici olursa da odaklanamayabiliriz. Doğru ışık olması gerekiyor dedik. Ve temiz hava sağlamamız gerekiyor ortamda. Ara ara havalandırmamız gerekiyor. Sıcaklık olarak 18 ile 20 derece aralığında uygun olduğunu söyledik. Çünkü çok fazla soğuk olursa da ya da çok fazla sıcak olursa da bu da bizim için iyi bir etkisi olmayacaktır. Doğru renkler olması gerektiğini söyledik. Bireysel olarak da tabii ki dikkat edebilirsiniz. Hangi renkler sizin daha çok dikkatinizi dağıtıyorsa bu konuda dizayn edebilirsiniz çalıştığınız ortamı. Ve dedik ki sonrasında da kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani belki istediğiniz böyle sevdiğiniz bir eşya, bir parçayı orada bulundurabilirsiniz. Ama çok fazla çalıştığınız ortam kalabalık ve dikkatinizi dağıtacak şekilde olmaması şartıyla.
0: Süper. Peki başka nasıl kişiselleştirebiliriz?
1: Nasıl kişiselleştirebiliriz? Şöyle olabilir. Yani ben kendi adıma öyle yapıyorum. Küçük notlar mesela. Hatırlatıcı notlar kullanıyorum örneğin.
0: Evet. Şöyle. Önünüzdeki duvarı kullanın. Ama bunu bir sürü fotoğraf eklemek için değil. Kendinize hatırlatıcı notlar olabilir. Unutmamanız gereken şeyler olabilir. Sizi motive edecek sözler olabilir. Bu tür şeylerle önünüzdeki duvarı doldurabilirsiniz. Benim eskiden mantar panom vardı. Ve ben bu panoyu çok seviyordum. Bunu hem vizyon panosu, ki bunu başka bir bölümde konuşacağız, vizyon panosu olarak kullanabilirsiniz. Hem de gerçekten o gün içinde yaptığınız şeyleri oraya koyabilirsiniz. Birincisi, yapılacaklar listeleriniz orada olabilir ve her yaptığınız adımda, her ilerlediğinizde onun yanına bir tik işareti yaparak ilerlediğinizi kendinize gösterebilirsiniz. Bu sizi, evet bunu da başardım, bunu da başardım. Mesela yani 30 tane matematik sorusu çöz. Tamam, yapıldı. 50 tane Türkçe sorusu çöz. Bunu böyle ödevlerini yap diye genel bir başlık altında değil de tek tek yazmanız lazım. Ne bileyim, yöneticilere mailleri at ya da e-mailleri oku. Okuduk, tamam, hop, hemen yanına bir tik işareti. E-maillere cevap ver, yanına bir tik işareti. Yani her ne yapıyorsanız, çalışmak ya da ders olabilir, onun ilerleme sürecini gösteren bazı şeyler koymanız gerekiyor. Yani koyarsanız iyi olur. Bunu duvarınızda yapabilirsiniz. Hatırlatıcı notlar, yine haftalık programınız ya da işte unutmamanız gereken her şey. Özellikle not almak sizi bir şeyleri akılda tutma stresinden kurtaracaktır. Şu gün şununla öğle yemeğin var, bugün şöyle bir şey, şu zaman şu kişinin doğum günü vesaire gibi şeyleri oraya mantar panonuza ya da duvarınıza yapışkan notlarla ya da raptiyelerle vesairelerle iliştirerek düzenleyebilirsiniz. Şimdi dedik ki alanınız boş olacak ama dedik ki önünüzdeki duvar böyle böyle. Bu notların düzenlenmiş vaziyette olması gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü fotoğraf değil. Bu şeyler birbiriyle bağlantılı. Yani zaten işinizle alakalı ve zaten odaklanmanız gereken şeylerle alakalı. Dolayısıyla bunlar sizin zihninizde farklı nöron bağlantıları oluşturmayacak zaten. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraf koyarsanız o günleri düşüneceksiniz, şu kişiyi düşüneceksiniz, bu kişiyi düşüneceksiniz. Ama eğer yapılacaklar ya da akılda kalacaklar listelerini oraya koyarsanız, onu da göz hizanıza en çok aklınıza tutmanız gereken şeyleri ve ilerlemenizi gösteren işte o günlük yapılacaklar listesi falan gibi şeyleri koyup, daha kişisel işte ne bileyim şu kişinin doğum günü gibi şeyleri belki göz hizasından biraz daha yukarıda, yanlarda, hani biraz daha uzak şekilde dizayn ederseniz, yarar göreceksinizdir. Ayrıca bu ilerleme görselleştirmesi meselesi çok önemli. Örnek, diyelim her öğrendiğiniz kelime için, bunu sanırım bir içerik üreticisi fasulyeyle yapmıştı. İki tane kavanoz almış. Kavanoza her kelime için bir tane fasulye atıyor. Sonunda o kavanoz doluyor yavaş yavaş. Yani fasulye değil de boncuk da olabilir, herhangi bir şey olabilir, fark etmez. Yavaş yavaş doluyor ve bakıyorsunuz ki ooo bu kadar şey yapmışım. Ondan sonra öbür kavanoza boşaltın geri hepsini. Çözdüğünüz sorular için birer tane birer tane atın. Vay işte bu kadar ilerleme kaydetmişim. Her ne yapıyorsanız, çizim mi yapıyorsunuz? Aa işte bu kadar bir şey tasarladım ya da ne bileyim ben, yani bu kadar sayfa okudum. Okuduğunuz her sayfa için, yazdığınız her sayfa için, çevirdiğiniz her sayfa için, işinize bağlı olarak hallettiğiniz her iş için birer fasulye atabilirsiniz. Ama kendinize acımasız olmayın. Küçük şeyler için de fasulye atabilirsiniz yani. Maili okudum, hop bir fasulye. Bir mail daha okudum, hop ikinci fasulye. Çünkü bazen kendimizi motive etmek için böyle küçük şeyler çok işe yarıyor. Başka bir şey var mı?
1: Evet, hepsini gerçekten güzel bir şekilde sen yine tekrardan anlattın Nisan.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Evet. Kendi çalışma alanınızla alakalı sorularınız var mı? Kendinize 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Çalışma alanınız güzel bir şekilde düzenlenmiş mi?
1: Evet.
0: Ya da hemen böyle ya işte ben yapamam, benim elimde değil ki, ben zaten şurada çalışıyorum böyle demeyin. Bunların ne kadarını yapabilirsiniz? Buna bir bakın. Sonuçta ben de çalışma alanımı düzenlerken bütün odayı boyatmadım. Sadece önüme bir mantar panoyu koyarak masanın üzerine bile, hani duvara bile çakmak zorunda değilsiniz. Yeterince büyük olursa sadece görüş alanımı düzenleyerek bunu yapabildim. Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Hayatınız nasıl bir mesaj veriyor? Öyle ya da böyle hayatınızın bir mesajı var. Bundan kaçınmanın yolu yok. İyi ya da kötü, zayıf ya da güçlü, hayatınız mutlaka bir mesaj veriyor.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bir gün ailemizden, dostlarımızdan fiziksel olarak ayrılacak olmamıza rağmen gelecek kuşaklar üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir miyiz? Yaşam Bildirisi Oluşturmak adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, Matta'nın 5. bölümünde hepimizin yürekten bildiği bazı ayetler var. Şimdi Matta 5:14-16'ya bakalım. İsa Mesih bizlere şöyle der: "Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler." İsa Mesih, yaşamımız ışık gibi olduğu için görüleceğimizi söyler. Öyle yaşamamızı söyler ki insanlar yaptığımız işleri gördükleri zaman onu yücelsinler. İsa Mesih'in bu sözleri temelinde hepimizin hayatı bir şeyler söylemektedir. Size sormak istediğim soru şu: hayatınıza şimdi baktığınız zaman nasıl bir bildiri ortaya koyuyorsunuz? Demek istediğim, nasıl ışık görmezden gelinmezse, insanlar da sizin hayatınızı görmezden gelemez. Şimdi arada sırada şöyle diyebilirsiniz: hayatıma baktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Evet dostum, hayatınızda bir şeyler görüyorsunuz. Yaşamın önemli olduğuna dair bir bildiri yayınlıyorsunuz. Hepimizin hayatının bir bildirisi olduğuna ilişkin bir şeyler söylüyorsunuz. Işığınız çevrenizdeki insanlara bir şeyler anlatıyor. Peki ne anlatıyor? Şunu anlatıyor mu: hayatım heyecanla dolu çünkü İsa Mesih yüreğimde yaşıyor. Yoksa hayatınız olumsuzluk, eleştiri ve yıkıcılık mı yayıyor? Hayatınız cesaret, umut, olumlu yaklaşım ve başarı yayıyor mu? Hayatınız ne anlatıyor sevgili dostlar? Mutlaka bir şeyler anlatıyor. Bizler hayatımızda 3 yoldan bildiri yayınlıyoruz: karakterimiz, konuşmalarımız ve davranışlarımız. Hepimizin bir bildirisi var. Aslında her birimiz bir yaşam bildirisi oluşturma sürecinde yaşıyoruz. Yani Hristiyanlar olarak hepimizde bir yaşam bildirisi oluşuyor. Bu konu hakkında daha önce hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Fakat bu zamana kadar geldiğiniz nokta, Tanrı'nın hayatınızda oluşturduğu yaşam bildirisidir. Dostum, eğer bu bildiri olması gerektiği gibi değilse, yaşamınızda tanrısal bir bildiri oluşturmanın önünde bazı engeller vardır. İsa Mesih, yaşamımızın parlaması gerektiğini söyledi. Yani insanların hayat tarzımızı görmesini, karakterimizi, konuşmalarımızı, davranışlarımızı anlamasını ve bu süreç içerisinde yaşamımızın yaydığı bildiriye tanık olarak Tanrı'yı yüceltmesini istedi. Yaşamımızın bildirisi insanları İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya çekmelidir. Eğer yaşam bildiriniz insanları yalnız size çekiyorsa, Hristiyan yaşamının amacını tümüyle ıskalamış olursunuz. Bunu kendinize uyarlamak için başka bir şekilde ifade edebilirsiniz: yaşamımın bildirisi nedir? Yaşamımın arka planında yaydığım bir bildiri var mı şeklinde sorularınız varsa bunu şu şekilde ifade edeyim: yaşam bildiriniz, yani kişisel yaşayışınız aracılığıyla Tanrı'nın yaptığı bildiri kişiliğinize, mizacınıza, yeteneklerinize, armağanlarınıza ve aldığınız çağrıya bağlı olacaktır. Bazı anneler şöyle diyebilir: benim yaşamımdan yayılan bir bildiri olmadığına eminim. Bebeğimin altını değiştiriyorum, elbise yıkıyorum, yatak yapıyorum, yemek pişiriyorum. Hepsi bu. Anneler, Tanrı elbette sizin yaşamınızda da bir bildiri oluşturuyor. Ve eğer buna isyan ederseniz, Tanrı'nın bunu gerçekleştirmesi gecikir ve hedefinizi ıskalayabilirsiniz. Eğer Tanrı'nın yaşamınızda bildiri oluşturma süreci içinde olduğunu anlarsanız, tepeye kurulmuş kent gibi olacaksınız. Tuz olacaksınız, hayatınız fark yaratacak. Sormamız gereken soru şu: yaşamımız bu noktada nasıl bir bildiri yayıyor? 20, 30, 40 ya da 60 yaşında olabilirsiniz. Örneğin bir ev kadını olabilirsiniz ve "benim yaşam bildirim yok" diyebilirsiniz. Fakat ben size şunu diyorum: herkesin bir yaşam bildirisi olduğu gibi sizin de var. Şimdi sevgili dostlar, size başlıca 4 ilkeden söz edeceğim. ve bunları not almanızı istiyorum. Böylece çocuklarınıza da aktarabilirsiniz. Şimdi birinci ilke. Kutsal yazıları okumak ve çalışmak. Tanrı, sevgili dostlar, sözünü okumanızı istiyor ve siz okudukça gerçeği kutsal ruh aracılığıyla size açıklıyor. Zihninizi aydınlatıyor, Tanrı'nın vahyi sizin için gerçek bir hal alıyor ve Tanrı'nın kim olduğunu ve ne istediğini keşfetmeye başlıyorsunuz. Eğer Tanrı'yı tanımıyorsak, yaşamlarımızda onu yücelten bir bildirinin oluşması mümkün değildir. Demek ki kutsal yazıları, yani kutsal kitabı okumak ve çalışmak, Tanrı'nın yaşamlarımızda onu yücelten bir bildiri oluşturması için ilk adımdır. Hayatımızın etkili olması, doğrudan doğruya Tanrı'nın kim olduğunu anlamamızla bağlantılıdır. Onu ne kadar az tanırsam, yaşamımın yaratacağı etki de o kadar az olacaktır. İkinci ilke. Büyük Tanrı adamlarının hayatlarını araştırmak. Şimdi size bir örnek vereyim. Eğer 9-10 yaşlarında bir çocuğum olsaydı, ona karakterini değiştirecek bir ödev vermek isterdim. Ona şöyle derdim: "Oğlum, beni dinle. Önümüzdeki 4 yıl boyunca yapmanı istediğim şey şu. Eski antlaşmada yaşamış 4 Tanrı adamını iyice çalışmanı istiyorum. İbrahim, Yusuf, Daniel ve Davut. Bu adamların yaşamlarından hayat hakkındaki tüm ilkeleri çıkarıp almanı istiyorum. Tanrı'nın insan yaşamında nasıl işlediğini ve insanlar başarısızlığa uğradığında ne yaptığını öğrenmeni istiyorum. Başarısızlığa düştüklerinde nasıl davrandılar? İmanları sarsıldığında Tanrı ne yaptı? Tanrı'ya itaat ettiklerinde nasıl kutsandılar? Tanrı'nın onların yaşamında nasıl çalıştığını öğrenmek için çalış. Çünkü hepsinin çok güzel yaşam bildirileri var." İşte çocuğuma böyle derdim. Sevgili dostlar, eğer Tanrı hayatınızda etkili bir bildiri oluşturacaksa, o zaman hayatınızda sağlam bir yaşamı belli eden karakter nitelikleri ortaya koymalısınız. Şimdi üçüncü ilke. Tanrı'nın yaşamınız için belirlediği hedefin gerçekleşmesi. Eğer Tanrı sizde bir yaşam bildirisi oluşturacaksa, onun hedefinin ne olduğunu anlamalısınız. En nihayetinde onun hedefi herkes için aynıdır. Peki bu hedef nedir? Bakın Paulus Romalılar 8:29'da ne diyor? Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Demek ki sevgili dostlar, her şeye egemen Tanrı'nın önceden belirlenmiş isteği bizi sürekli olarak oğlu İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Neden? Çünkü kendisini yüceltmek ister. Tanrı en iyi hangi yolla yüceltilir? Sevgili dostlar, Tanrı içimizde yaşayan İsa Mesih aracılığıyla kendi yaşamını ifade ederek yüceltilir. İmanlının yaşamı ve yürüyüşü İsa Mesih'in yaşamının sürekli bir dışa vurumudur. Eğer Tanrı benim yaşam bildirimi oluşturuyorsa ve hayatım bir şekilde etki bırakacaksa, bir fark yaratacaksa, o zaman Tanrı'nın hayatımdaki nihai amacını bilmem gerekmektedir. O beni İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektedir. Tanrı bu bildiriyi nasıl oluşturuyor? Sevgili dostlar, bu bildiriyi benim ne yöne gittiğime ve süreç boyunca neler yaptığıma ilişkin anlayış vererek oluşturuyor. Yani onun yürüttüğü bu süreç benim hayatımı sadece mutlu, tatminkar ve rahat kılmakla ilgili değil, hayatımda Mesih'e benzeyen bir karakter yaratmakla ve etki bırakmakla ilgilidir. Yani onun yürüttüğü bu süreç benim hayatımı sadece mutlu, tatminkar ve rahat kılmakla ilgili değil, aynı zamanda hayatımda Mesih'e benzer bir karakter yaratmakla ve etki bırakmakla ilgilidir. Hayatınız şimdiden birlikte çalıştığınız insanlara, iş arkadaşlarınıza, kilisedeki insanlara, okul arkadaşlarınıza bir bildiri yayınlıyor. Peki, bildirimiz Tanrı'nın vermemizi istediği bildiri mi? Bildirimiz İsa Mesih'in yaşamın kaynağı ve yaşamın anlamı olduğunu, her şeyin tek gerçek ekseninin, tek gerçek odağının o olduğunu mu söylüyor, yoksa eğer çok çalışırsan, yeterince kazanırsan, biriktirirsen ve kendini güvence altına alırsan, daha sonra emekli olup hayatın tadını çıkarabilirsin mesajını mı veriyor? Size göre yaşamın anlamı nedir sevgili dostlar? Eğer sizce yaşamın anlamı İsa Mesih dışında herhangi bir şeyse tamamen yanılıyorsunuz. Bazı insanlar kendilerini tatmin edecek, rahat ettirecek her şeyi dünya düzeni içerisinden emmeye, toplamaya çalışırlar. Onların yaşam bildirisi şudur: alabildiğin kadarını al, bunu mümkün olduğunca çabuk yap, çünkü yakında hepsi bitecek. Ne kadar korkunç ve anlamsız bir varoluş. Şimdi sevgili dostlar, size bir soru sormama izin verin. Eğer Tanrı'nın ne yaptığını görmek için durup bakmazsanız, Tanrı yaşamınızda bildiriyi nasıl yapabilir ve onu size nasıl gösterebilir? Tanrı'nın işleyişini incelemek derken, onun yaşamlarınızda ne şekilde çalıştığını görmekten söz ediyorum. Çünkü eğer bir yaşam bildirisi oluşturuyorsa, ortada bir tasarı var demektir. Eğer Tanrı yaşamınızda bir bildiri oluşturuyorsa, belirli şeylerin gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Kendi yaşamımda yıllar öncesine dönüp baktığımda, bademciklerimi aldırdığım ve sol dizimden ameliyat olduğum dönemler hariç, hasta olduğum her seferde Tanrı'nın bir konuda dikkatimi çekmeye çalıştığını görürüm. Çünkü böyle zamanlarda onun işini yapmakla çok meşgul olduğumdan, dikkatimi çekmek için beni her seferinde yatağa sererdi. Hiç istisnası olmadan bu durumun Tanrı'nın hayatımdaki işleyişini gösteren bir motif olduğunu söyleyebilirim. Demek ki Tanrı yaşamımda ne şekilde ve nasıl bir bildiri oluşturuyorsa oluştursun, neler olup bittiğini görmem önemlidir. Tanrı'nın hayatımda tekrar tekrar ortaya çıkardığı olaylar nedir? Tanrı'nın yaşamımda sergilediği motifler, tasarılar nedir? Eğer dinlemiyorsam, eğer belli bir konuda onun sessiz çağrısını işitemeyecek kadar meşgulsem, dikkatimi çekmek için beni yere serebilir. Ama sevgili dostlar, eğer Tanrı'nın hayatınızda neler yaptığını anlamıyorsanız, motiflerin ne olduğunu keşfetmek için zaman ayırmıyorsanız, Tanrı'nın nasıl işlediğini görmüyorsanız ve bunları incelemek için durup bakmıyorsanız, Tanrı'nın işleyişini nasıl fark edeceksiniz? Bazı insanların hayatlarında var olan motifleri neden incelemediğini biliyor musunuz? Çünkü ölümüne korkuyorlar. Motifleri keşfetmek ve artık neler olacağını biliyorum diye düşünmek onlara korku veriyor. Kendi hayatımda tekrarlanan bazı motiflere bakar ve daha sonra ne olacağını bilebilirim. Bazen sevgili dostlar, bunu kendim ortaya çıkarırım, bazen çıkaramam. Fakat Tanrı'nın hayatınızda nasıl işlediğini gösteren mantıksal bir motif bulunup bulunmadığını incelemelisiniz. Dostum, siz görseniz de görmeseniz de motifin hayatınızda bulunduğunu size söylemek istiyorum. Bu motifin ne olduğunu anladığınızda hayatlarını etkilediğiniz kişiler için daha değerli hale geleceksiniz. Tanrı'nın motifleri herkesin yaşamında aynı olmasa da yine de hepimizde benzer motifler vardır. Eğer yaşamınızı yalnız kendiniz için sürerseniz, o zaman motifin ne olduğuyla ilgilenmezsiniz. Başkalarının ne düşündüğünü daha az umursarsınız. Oysa sevgili dostlar, kendiniz için yaşamak üzere çağrılmadınız. Paulus'un 1. Korintliler 6:20'de dediği gibi, bir bedel karşılığı satın alındınız, onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. İsa Mesih'in Matta 5:16'daki sözlerini hatırlayalım şimdi. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Eğer kendimiz için yaşıyorsak, Hristiyan yaşamının, iman yaşamının anlamını tümüyle ıskalamışız demektir. Şimdi dördüncü ilke. Başkalarına hizmet etmek için el uzatmak. Eğer sevgili dostlar, Tanrı yaşamınızda bir bildiri oluşturuyorsa, uzak adalar gibi tek başımıza yaşayamayız. Kendimizi diğer insanlara açmalıyız. Başkalarına hizmet etmeye istekli olmalıyız. Çünkü Tanrı oluşturduğu bildirisini bu şekilde ifade eder. Bize ön yargılarımızı, zayıflıklarımızı ve kör noktalarımızı gösterir. Kendimizi başkalarına hizmet etmeye adadıkça bazen bunları bildirisini oluşturmak için kullanır sevgili dostlar. Hepimiz kendimizi bir başkasının yardım etmeye çalıştığı durumlarda ve koşullarda buluruz. Yardıma ihtiyacımız olabilir ya da olmayabilir. Tanrı bize bir kör noktamızı göstermeye çalışıyor da olabilir. Ne olursa olsun insanlarla ilişki, insanlarla alaka kurmayı reddeder, hayatlarımızı sessiz sakin geçirmek ister ve kendimize özel bir dinsel hayat sürmek istersek insanların şöyle dediğini duyarız. İnanç kişiye özeldir. Ama biliyor musunuz sevgili dostlar, inanç ancak uykudayken size özeldir. Dostlar, inanç insanların gözü önünde açıkça yaşanır. Çünkü İsa Mesih Matta 5:13'te şöyle dedi. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Yaraya tuz bastığınızda tuzun orada olduğunu bilirsiniz. Karanlık odaya ışık getirdiğinizde karanlığın dağıldığını görürsünüz. Fakat eğer bencil bir hayat sürüyorsam ve başkasına bende olanı vermeye yanaşmıyorsam, Tanrı'nın yaşam bildirisi oluşturmasını zorlaştırıyorum demektir. Tanrı neden hayatınızı önemli yapmak istiyor? Önemli yapmak istiyor çünkü hayatınızdaki olayların eskiden olduğu gibi aynı kalmasını istemiyor sevgili dostlar. Ne iş yaparsanız yapın, eskisinden farklı olmalıdır. Eğer o işte, yaptığınız işte 2, 3, 4, 5, 6, 25 ya da 40 sene çalışıp ayrıldığınızda orada bir farklılık yaratmamışsanız geçmişe dönüp kederle bakabilirsiniz. Eğer Tanrı'nın size vermek istediklerini yalnız kendi içinizde tutmak istiyorsanız size şunu söyleyebilirim ki demek ki kurtulmuş olmanın ne demek olduğunu anlamamışsınız. Sevgili dostlar, böyle bir şey olamaz. İster 16, ister 60 yaşında olun, hiç fark etmez. Bazıları şöyle der, artık emekli oldum. Hamdolsun, ne güzel. Demek ki artık Tanrı için kullanacak daha fazla zamanınız var. İşte gerçek anlamı budur. Dostlar, eğer Tanrı emeklilikleri yüzünden bencillik edenleri yok etmek isteseydi, pek çok kişi hayatta kalamazdı. Buna inanın. Oysa o, hayatlarımızda bazı aşamalardan geçmemize izin veriyor. Hayatımız hangi aşamada olursa olsun, amaç değişmez. Paulus, Romalılar 8:29'da şöyle der. Tanrı, önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. İsa Mesih yaşamınıza bir bildiri yerleştiriyor. O yaşamınız için bir bildiri oluşturuyor. Yaşam bildirisi oluşturması ne kadar çok zaman alırsa paylaşacak daha büyük bir bildiriniz olabilir. Sorunumuzun aslında ne olduğunu biliyor musunuz? Sevgili dostlar, aslında çok fazla benciliz. Yaşamımızın bize ait olduğunu sanıyoruz. Fakat bakın, Paulus 1. Korintliler 6:19-20'de ne diyor? Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Dikkat ediyor musunuz? Tanrı kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız demekte. Siz kendinize ait değilsiniz, elinizdekiler size ait değil, bütün paranız, mallarınız, güvendiğiniz ve daha başka her şey Tanrı'ya aittir. Ona daha fazla ve özgürce verebilirsiniz diye bütün bu yıllar boyunca yaşamınızda bildiri oluşturmaya çalıştı. Ve şimdi daha çok zamanınız var. Yalnızca hayatınızı yaşamaya ve Tanrı'nın size verdiği her şeyi unutmaya karar vermeden önce, sevgili dostlar, iyi düşünün. Çünkü böyle yapmanız Tanrı'nın amacı ve tasarısı değildir. Yalnız yeri gelmişken söyleyeyim, emeklilik hayatınızdan keyif almamanız gerektiğini söylemiyorum. Tanrı sizi göksel evinize çağırana dek her bir dakikanızdan keyif almanız gerektiğine inanıyorum. Haftada 7 gün ve günde 24 saat çalışmanız gerektiğini düşünmüyorum. Burada konumuz kime ait olduğumuzdur. Konu Tanrı'nın bütün bu yıllar boyunca yaşamınızda ne yaptığıdır. O bir bildiri meydana getiriyor. Peki sevgili dostlar, bunu neden yapıyor? Çünkü yaşamınızın bir başkasının yaşamında farklılık yaratmasını istiyor. Ama eğer kendimi başkalarına adamaya razı gelmezsem, gizli ve güvenli bir yerde saklanmayı yeğlersem, o zaman Tanrı'nın bana sağladığı tüm bereketleri ve bildiriyi vermek için ayırdığı zamanı boşa harcamışım demektir. İsa Mesih Matta 5:13-16'da şöyle der: "Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler." Sevgili dostum, gerçek şu ki Tanrı imanlıların asla saklı gizli bir yaşam sürmesini arzulamaz. Tam tersine tuz gibi, ışık gibi değişim getiren, önemli, etkili ve yaşadığımız yerde İsa Mesih'in adıyla fark yaratan insanlar olmamızı ister.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizlere, iş arkadaşlarımızla, komşularımızla ve ailemizin diğer bireyleriyle her iletişim kurduğumuzda onlar üzerinde bir izlenim bıraktığımızı hatırlattı.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
8: Farklı bir duygu.
9: Radio Light.
8: Farklı bir tat.
9: 103.6.
8: Radio Light.
10: Ladies and gentlemen, I now present to you the AL Jin Wright Mass Choir. Come on, give it up for

Come on, let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Hallelujah.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 2. bölüm 13. ayette "Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın" der. Nerede yaşadığını biliyorum diyor. Rab 3 konuda topluluğa öğüt verir. İlk olarak durumlarının farkında olduğunu belirtir. Bu imanların zor bir yerde yaşadıklarını biliyordu Tanrı. Rab bizim de durumumuzu bilir ve anlar. Bazen belli bir durumdaki kişiyi suçlayabiliriz ancak biz o durumda kalsak acaba nasıl davranırız? Şeytanın tahtı oradadır ifadesi şeytanın orada etkili olduğunu ve Bergama'da dinin önemli yer tuttuğunu gösterir. Bu şeytanın hala cehennemde olduğunu düşünenlere bir yanıttır. Cehennem henüz açılmadığından da oraya girmedi. Vahiy 20. bölümde de göreceğimiz üzere şeytan daha uzunca bir süre cehenneme inmeyecektir. Şu anda şeytan serbestçe dünyada çalışmakta, krallıkları yönetmekte ve avını arayan bir aslan gibi kükreyerek 1. Petrus 5. bölüm 8. ayete göre dolaşmaktadır. Tahtı vardır ve Mesih o dönemde bu tahtın Bergama'da olduğunu belirtir. Öyle inanıyorum ki tahtının yeri o günden beri değişti. Belki de her türlü sapık tarikat ve bozuklukların hüküm sürdüğü başka bir şehre, başka bir kente yerleşti. Tahtının Bergama'da olduğunu söyleme nedeni oradaki putperest tapınaklarıdır. Elbette bugün hepsi harabe halindedir. Halen restorasyon çalışmaları sürdürülüyor ancak Yuhanna'nın zamanında şeytanın tahtı buradaydı. Şehrin girişinde sağdaki tapınak Athena'ya aittir. Onun üstünde ise kütüphane yer alır. Sezar Augustus ile Hadrian tapınakları da oldukça görkemlidir ve geniş bir alanı kaplar. Diğer bazı ilginç özellikler de burada söz konusudur. Oldukça çarpıcı bir görünüme sahiptir ve bazıları bunun şeytanın tahtı olduğunu düşünür. Bence şeytanın tahtı bunun ve diğer bazı yerlerin birleşiminden oluşmaktaydı. Özellikle belirtilmesi gereken iki yer daha vardır. İlki Dionysos tapınağıdır ki bu tapınağın kalıntıları tiyatronun kalıntılarının yanındadır ve fotoğraf çekmek için tepeye çıkıp yürümeniz gerekir. Bu tapınak şarap tanrısı olan ve keçi şeklinde tasvir edilen Bacchus ile aynıdır. Üst kısmı boynuzlu bir insan, alt kısmı ise kuyruğu da bulunan bir keçi şeklindedir. Günümüzde şeytanın boynuzlu, kuyruklu tasvirleri kutsal kitaba dayanan bir yaklaşım değildir. Peki o zaman nereden geldi? Dionysos tapınağından şarap tanrısı Bacchus'ten gelmektedir. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee diyor ki, "Yaşadığımız bu ülkeyi kimden aldık biliyor musunuz? Yerlilerden aldık. Onlar da başkalarından aldı ancak mermi değil, alkol kullanarak. Örneğin Hawaii, oradaki halka likör dağıtılarak ele geçirilmiştir. Şeytan aynı zamanda likörün de tanrısıdır. İkinci önemli tapınak Asklepios adlı tanrıya atfedilmişti. O tepenin aşağısında antik dünyanın en büyük hastanesi bulunmaktaydı. O zamanın Mayo kliniği buradaydı. Yunan tanrısı Asklepios insan şeklinde tasvir edilirken doğuya ait Asklepios'un yılan şeklinde tasvir edildiğini görmekteyiz. Bergama'da yılan şeklindeydi. Oradaki büyük mermer sütun büyük olasılıkla Asklepios tapınağına aittir. Bu tapınak ötekilerden farklı olarak yuvarlak şekilde yapılmıştı. Orada her türlü iyileştirme yöntemi kullanılıyordu. Kendinizi bu şekilde hayal edin. Uzun bir tünelde yürüyorsunuz ve tavanda hava deliklerine benzer delikler var. O sırada deliklerden size seksi bir sesle şunlar söyleniyor. İyileşeceksin. Daha iyi hissedeceksin. Bu modern dünyadaki bazı uygulamaları çağrıştırıyor mu? Sonra aşağıya sıcak banyoların olduğu yere iniyorsunuz ve size masaj yapılıyor. Orada iyileştirme ile ilgili oyunların sahnelendiği bir de tiyatro vardır. Eğer o ana dek iyileşmemişseniz son olarak sizi gece o tapınakta bırakıp yılanları salarlar. Buna günümüzde şok tedavisi diyoruz. Onlar sizi iyileştirmezse bile delirtebilir. Ölüleri çıkardıkları bir arka kapıları da bulunmaktaydı. İyileşmeyenlerden hiçbir zaman söz etmezler. Yalnızca iyileşenler konuşulurdu. Sezar Augustus buraya gelmeyi çok severdi. O ise hasta değil alkolikti. Her yıl onu tedaviye alırlardı. Orası önemli bir yerdi ve 700 yıl boyunca tüm dünyadan gelen hastaların tedavi edildiği bir hastane görevi gördü. O günlerde bu iyileştirme şeytani bir yöntem içermekteydi. Orası şeytanın tahtının olduğu bir yerdi. Bergama'da imanlara yönelik bir övgü sözü daha da çarpıcı bir şekilde göze çarpar. Adıma bağlı kalıyorsunuz. Mesih'in tanrılığını savunmaya devam ettiler. Fark edildiği gibi Bergama'daki topluluk 314 ila 590 yılları arasındaki topluluğu temsil etmekteydi. Aslında bu dönem büyük iman önderlerinin yetiştiği bir dönemdir. Mesih'in tanrılığını reddeden Arian tarikatı doğduğunda Kuzey Afrikalı Athanasios imanın en büyük savunucularındandı ve o şekilde 325'teki İznik konsülünde Arianizm suçlandı. Augustin Pelagian tarikatına karşı çıkmıştır. Bu tarikat insanın iyi olduğunu ve lütfa gerek olmadığını da öne sürmekteydi. Bu iki iman önderi inançlarının temellerini çok iyi şekilde o dönemde savundular. Bana olan imanını inkar etmedin diyor. Mesih imanlarının inandığı öğretiye burada göndermede bulunmaktadır. Sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile diye eklenir. Antipa imanı uğrunda öldürülen birisidir. Ama onun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla Bergama'daki ilk şehit oydu ve sonra başka imanlılar da onu izledi. Mesih buraya dek Bergama topluluğunu öven sözler söylemişti ancak şimdi iki nedenden dolayı suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetler. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda Kolas yanlarının öğretisine bağlı olanlar var denmektedir. Bu iki nedenle Balam ile Nikolas'ın öğretileriyle diyor. Balam'ın öğretisi Tanrı'nın günahkar İsraillere lanet edeceğini düşünen Balam'ın içine düştüğü yanılgıdan farklıdır. Bu açgözlülük olan Balam'ın yolundan da 2. Petrus 2. bölüm 15. ayete göre farklıydı. Burada geçen Balam öğretisidir. Balak'a cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı öğretmişti. Bu İsrail halkına putperestliği ve cinsel ahlaksızlığı getirmek oluyordu. Bergama'daki topluluk döneminde imanlı olmayanlar topluluğa katılmaktaydı. Nikolas yanlarının öğretisi burada halen sürmekteydi. Efes'teki topluluğun bu öğretiden nefret ettiğini biliyoruz ancak Bergama'daki bazı kişiler bu öğretiye bağlılıklarını sürdürmekteydi. Bu öğretinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Büyük olasılıkla Nikolas'ın geliştirdiği ve Mesih inancına yeniden dinsel törenleri ve ruhban sınıfını sokmaya çalışan bir tarikattı. Bu Mesih'in nefret ettiği bir şeydir. Görüldüğü gibi Mesih sevmeyi bildiği kadar öfkelenmeyi de bilmekteydi. Onun öfkelendiği şeylerden uzak durmamız bizim için bugün önemlidir. Vahiy 2. bölüm 16. ayette bunun için tövbe et. Yoksa yanınıza tez gelir, kılıçla onlara karşı savaşırım denir. Tövbe et diyor. Tek çözüm tövbe etmektir. Tövbe etmek Yunanca'da düşünceyi değiştirmek anlamına gelir. Tanrı sözü 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette şöyle söyler. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Rab tövbe etmedikleri takdirde ağzındaki kılıçla yani Tanrı sözüyle onlarla savaşırım dedi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verme yetkisinin kilisede olduğunu düşünürsek büyük bir yanılgıya düşeriz. Gerçek kilise İsa Mesih'e inananlar tarafından oluşturulur ve buna Mesih'in bedeni denir. Onlar dünyaya ışık olmak durumundadır. Bu karanlık dünyada ışık olunacaksa Tanrı sözünün otoritesine uymaya dikkat etmeliyiz. Vahiy 2. bölüm 17. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Orada ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim denir. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin diyor. Bu bugün bizim için de geçerlidir. Galip gelene diyor. Gerçek bir İsa inanlısının tanımı budur. Kuzunun kanı sayesinde galip geliriz. Güç bizde değil, onun akıtılan kanındadır. Zafer bizim tarafımızdan değil, Mesih tarafından kazanılmıştır. Saklıman ise Tanrı sözünde açıklandığı üzere Mesih'in ölümden ve kişiliğinden söz eder. Aslında İsa Mesih kendisinin gerçek ekmek olduğunu Yuhanna 6. bölüm 32 ile 35. ayetlerde şöyle dile getirmektedir. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten ekmeği size babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa yaşam ekmeği benim. bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. İmanlı ruhsal olarak büyümek için mutlaka Mesih'ten beslenmelidir. Mesih günümüzde gözden uzak kalmakta ve bilinmemektedir. Dolayısıyla ona inananların onu doğru şekilde temsil etmemeleri de acıklı bir tabloyu ortaya çıkartır. Ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim diyor. Beyaz taş imanların cennette dışlanmayacaklarını düşündürür. Yuhanna'nın kendilerine yazdığı o bölge insanların yakın dostlarına Tessera denen ve üzerinde yazı ya da simgeler bulunan taş ya da fil dişi armağan etme alışkanlığı bulunmaktaydı. Bu hediye alanın özel eşyası olurdu. Mesih de kendisine inananların üzerinde bir ad yazılı birer taş vereceğini söyler. Bu bizim için değilse bile onun için yeni bir ad olacaktır. Her birimize farklı bir şey söyleyeceği için her ad da farklı olacaktır. Onun bize özel olarak verdiği bir ad olacaktır. Vahiy 2. bölümün sonunda Mesih'in Tiyatira'daki topluluğa mektubu yer alır. Tiyatira topluluğu Romalılar ve İsa'dan sonra 590 ila 1517 yıllarını kapsayan karanlık çağı temsil etmektedir. Bergama'dan ayrılınca iç kesimlere doğru ilerlersiniz. Tiyatira ve diğer kiliseler iç bölgelerde yer almaktadır. Tiyatira güzel bir yerde kurulmuştur. Sir William Ramsay onunla ilgili şöyle yazar. Tiyatira kuzeyden güneye uzanan ve Hermos ile Kaykos vadilerini birbirine bağlayan bir vadinin ağzına kurulmuştur. Vadinin aşağısında güneye doğru akan bir ırmak vardır. Tiyatira bu ırmağın yanında yer alır ve Hermos'un kollarından Lykus'a dökülmektedir. Kuzeyde ise Kaykilos vadisinden bir tepe ile ayrılır. Doğa vadiler arasında iletişime yardım etmektedir. Şimdi bir demir yolunun geçtiği yerden eskiden önemli bir yol geçerdi. Tiyatira bu uzun vadide kurulmuştu. Savunma amacıyla da inşa edildi. Bunun için çoğu kez şehir bir tepeye kurulmaktaydı. Çevresine duvarlar örülürdü. Ancak tiyatira farklıydı. Vadinin ortasında küçük bir tepenin eteklerindeydi.

16. bölüm 14. ayete göre o bölgede yaşamaktaydı. O tür mor renk orada yetişen bir bitkiden çıkarılan boyadan elde edilmekteydi. Orada gümüş tanrısı Apollos'a da Tirimmos adıyla tapınılmaktaydı. Vahiy 2. bölüm 18. ayete Tiyatra'daki kilisenin meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın oğlu şöyle diyor der. Burada Tanrı oğlunun yargısı resmedilir. Gözleri alev alev ve ayakları yargılamayı simgeleyen parlak tunç şeklindedir. Mesih bu topluluğu yargılayacaktır. Eğer karanlık çağlardaki Roma kilisesini suçlamak isterseniz tarihini de iyi bilmeniz gerekir. Rab şöyle diyor. Vahiy 2. bölüm 19. ayette. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Mesih karanlık çağlardaki imanlılar arasında Mesih'i gerçekten sevdiğini gösteren, gerçek imanları öven 6 sözcük kullanır. Yakup da, Yakup 2. bölüm 18. ayette şöyle der. Ama birisi şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Bu toplulukta Rabbin övdüğü 6 nokta bulunmaktadır. İlk olarak diyor ki yaptıklarını. Bu gerçek imanın kanıtıdır. İyi işler yaparak tertemiz yaşam sürmüş birçok kişi inancın saygınlığını artırır. İkinci olarak ise sevgidir. Zamanla sevginin yerini ibadet şekilleri almış olsa da bu sevgi dolu bir topluluktu. O dönemde Tanrı'ya bağlı çok sayıda kutsal vardı. Bernard, Waldo, Savonarola ve Anselm bunlardan bazılarıdır. Üstelik bu kişiler Roma kilisesine de bağlıydılar. Üçüncü olarak imandır. İşler sevgiden sonra geliyorsa da sevgiyle iş gören elleri harekete geçiren de budur. Dördüncüsü hizmet. Bu da yine yardımı içermektedir. Beşincisi ise sabır. O zor günlerde sabır olarak kullanılan kelime dayanma gücüdür. Altıncı olarak son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını ifadesinde yer alır. Bu toplulukta işler azalmaz, tam aksine artmaktadır. Bu altı erdem kutsal ruh tarafından imanlı da oluşturulur. Ancak sert bir suçlama da vardır. Vahiy 2. bölüm 20. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor der. İzabel İsrail'in kuzeyindeki krallığa puta taparlığı getiren kişidir. Tiyatra'da aynı adı taşıyan ve kendisini öğretmen ve peygamber diye tanıtan birisi vardı. Papalık, İsa'dan sonra 590 döneminde politik bir güç haline gelmiş ve daha sonra Hildertman diye bilinen 7. George'ya İsa'dan sonra 1073 ila 1085 yılları döneminde bunları devam ettirmişti. Sahte ve yanlış öğretiler ortaya çıkmaya başladı. Bakire Meryem'e tapınmaya başlandı. Ölüler için ayin düzenlenmesi öğretisi de bu tarihlerde kiliseye girdi. İsidore ve Konstantin'in düzenlediği sahte belgelerle papaya güç ve yetki verildi. İzabel Nabot'u öldürüp Tanrı'nın peygamberlerine zulmedince Roma kilisesi de Engizisyon'u ortaya çıkarttı. Saptırma gerçekten tümüyle ayırmak anlamına gelir. İzabel yine tiyatralı olan Lidya'dan çok farklıydı. İzabel Vahiy 17. bölümde de göreceğimiz gibi bozulan topluluğun öncülerindendir. Vahiy 2. bölüm 21. ayette tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor denir. Süre yani zaman tanınmıştır. Vahiy 2. bölüm 22. ayette bak onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım denir. Büyük sıkıntılar Roma'nın komünist rejim altında çektiği sıkıntılar olabilir. Ya da Rabbin yolundan ayrılanların uğrayacağı büyük sıkıntıya da işaret edebilir. Vahiy 2. bölüm 23. ayette onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim der. Çocuklar bu sistemde yetişen kişilerdir. Onun çocuklarını kırıp öldüreceğim sözü bazılarından ikinci ölüm olarak yorumlanır. Bütün topluluklar tüm çağların topluluğunu kasteder. Aklın düşünceleri ya da gönüller ile kastedilen düşünceler duygular ve amaçlardır. Gönüller ve yürekler ile tüm benliğimizin denetlendiği ifade edilmektedir. Vahiy 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ama size yani tiyatrada bulunan öbürlerine bu öğretiyi benimsememiş, şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize

0: Bundan başka bir yük koymuyorum der. Tarihten öğrendiğimize göre Tiatira'daki topluluk şehrin kendisi gibi kısa ömürlü olmuş ve düşmanın yıkımına uğramıştır. Şeytanın sözde derin sırları ile kastedilen yılana tapan bir tarikat olan Opnite olmaktadır. Paulus'un sözleriyle alay edilmekteydi. Burada da olduğu gibi tüm sapık tarikatlar ruhsal algılama yeteneklerinin üstün olduğunu iddia eder. Mesih topluluğuna açıkça şöyle demektedir. Sizi almaya geliyorum. Bu nedenle sözlerime sımsıkı sarılın. Vahiy 2. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerde ben babamdan nasıl yetki aldımsa galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene, ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları. Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim der. Mesih'in yaptıkları İzabel'in yaptıklarının tam zıttıdır. Mesih'in işleri kutsal ruh ile yoğrulmuştur. Bizi galip kılan çabalarımız değil, imanımızdır. Uluslar üzerinde yetki veriyorum ifadesi Korintli imanlara yazdığı mektupta Elçi Paulus tarafından 1. Korintler 6. bölüm 2. ayette açıklanmaktadır. Şöyle der, Paulus şöyle der, kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Bu Mesih'in imanlarla paylaşacağı 1000 yıllık döneme ilişkin bir ayettir. Mesih, parlak sabah yıldızıdır Vahiy 22. bölüm 16. ayete göre. Mesih'in tekrar gelecek olması imanlar topluluğunun umududur. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Vahiy 2. bölüm 29. ayette ise kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. İzabel'in çocukları değil, ancak Rab İsa'nın gerçek çocukları onun sesini işitecektir. Vahiy 3. bölüm Mesih'in Sart'taki topluluğuna mektubuyla başlar. Kilise tarihinin büyük resmine baktığımızda Sart İsa'dan sonra 1517 ile 1800 yılları arasına ilişkin Protestan topluluğunu temsil etmektedir. Bence bu Martin Luther 95 maddelik bildirisini Almanya'da Wittenberg'deki kilisenin kapısına çakmasıyla başlamıştır. Reform ile başlayan bu çağ bizi kilise tarihindeki yayılma hareketinin başlangıcına dek götürecektir. Sart, Lidya krallığının başkenti ve o bölgenin en eski ve önemli şehirlerinden birisiydi. İç kesimlerinde Gediz Vadisi'nde yüksekçe bir düzlükte kurulmuştu. Bir kenara hariç birbirine dik tırmanılması olanaksız düz kaya duvarlarla çevriliydi. Bir kez bir vaiz arkadaşımla birlikte tepeye ulaşmaya çalıştık ancak yorulup bundan vazgeçtik. Uygarlık ve ticaret geliştikçe daha düz ve alçak olan batı kısmına yeni bir şehir daha inşa edildi. Eski şehir Akropol olarak kullanıldı. Şehir iki tane kabul edildiğinden kente çoğul bir sözcük olan Sardis ya da Sardis denildi. Bölge Sart çayı ile sulanmaktaydı. Sardes halı merkezi olarak ünlendi ve gelişti. İlk maneli para orada basılmıştır. En son kral Krezüs'tü ve Kraius'a yenik düştü. Krezüs'ün dünyanın en zengin kişisi olduğu ve her dokunduğu şeyin altına döndüğüyle ilgili bir rivayet vardır. Sart sonra sırasıyla Perslerin, İskender'in, Antiochus'un ve Romalıların idaresi altına girdi. Tiberius dönemindeki bir depremle de son olarak yıkılmıştır. Bugün Kibele ve Apollo tapınaklarının kalıntıları bu bölgede görülebilir. Dünyada seyrek rastlanan tarzda bir çift tapınaktır. Kibele, Efes'te Diana diye tanınırken içeriye doğru gidildikçe doğa tanrıçası haline dönüşmüştür. Diana, ay tanrıçası, Apollo da güneş tanrısıydı ve kardeştiler. Bu da yine Efes'teki bozulmuş bir ibadet şekline işaret etmektedir. Sart'ta geniş çaplı kazılar yapıldı. Spor salonu ile sinagogu yeniden buldular. Oradaki Roma yolunu da ortaya çıkarttılar. Vahiy 3. bölüm 1. ayette Sart'taki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Tanrı'nın 7 ruhunu ve 7 yıldızı kendinde bulunduran şu sözleri bildirmektedir. Burada kendisini Sart'taki topluluğa Tanrı'nın 7 ruhuna sahip olan kutsal ruhu dünyaya göndermiş olarak sunmaktadır. Belirttiğim gibi Sart Protestan topluluğunu temsil eder. Bugün topluluklar Tanrı'nın ruhunun çalışmasına muhtaç durumdadır. Karanlık çağlarda da kutsal ruh dünyadaydı ve çalışmaktaydı. Martin Luther, John Calvin, John Knox ve diğer birçoklarının yüreklerinde çalıştı. Yaptıklarını biliyorum. bu övgü içeren bir ifadedir. Hatırlayacağınız gibi reform hareketinde imanla aklanma öğretisi öğretilmektedir ve bu iman da eylemleri ortaya çıkartan güçtür. Yaşayan topluluk olarak ad yapmışsın ama ölüsün diyor. Batı dünyasında protestanlık da bugün biraz bu durumdadır. Yaşayan ölü olmak gerçekten de ürperticidir. Reform hareketinin tüm gerçeği ortaya çıkardığını düşünmemeliyiz. Örneğin eskatoloji, peygamberlik gibi konular günümüzde gelişmeye başladı. Vahiy 3. bölüm 2. ayette "Uyan, geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrım'ın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm" der. Burada ikinci bir suçlama söz konusudur ve Sart için ayrı bir anlamı vardır bunun. Söylediğim gibi Sart bir tepe üzerine kurulmuştu. Yalnızca güney tarafından şehre girmek mümkün oluyordu. Sart'ı koruyacak gözcülerin de orada bulunması gerekirdi. Ancak nöbetçiler uyuyakaldı ve şehir düşmanın eline İsa'dan önce 549 yılında Kirius'un askerleri tarafından işgal edildi. Evet, Kirius'un askerleri siperlere tırmandılar ve yine 218 yılında Büyük Antikos'un nöbetçilerin dikkatsizliğinden yararlanıp şehri ele geçirdiğini biliyoruz. Rab Sart'taki topluluğa ne diyor? Uyan. Tarihlerinde iki kez uykuya yakalandıklarından bu durum onlar için utanç verici olmalıydı. Bazı kilise toplulukları İsa Mesih'in gelişinden çok yapılması gereken şeylerle uğraşırlar. İsa Mesih'in gelişi çok yaklaştı. 100 yıl sonra da olabilir, ancak uyanık bir şekilde beklememiz de gerekir. Sart düşmanın ne zaman geleceğini bilmiyordu ve biz de Mesih'in ne zaman geleceğini bilmiyoruz, bunu asla da öğrenemeyeceğiz. Mesih'in geliş tarihinin yaklaşık olarak bile bildirilmemesi, onun gelişini sürekli bekliyor olmamız için önemlidir. Kutlu umudu, Ulu Tanrımız ve Kurtarıcımız Mesih İsa'nın yüceliğinin belirlemesini beklememiz Kutsal Kitap'ta buyrulur. Titus 2. bölüm 13. ayet bizi bu konuda teşvik eder. Zaman belli olsaydı herkes kendisini hazırlayabilirdi, ancak siz bilinmeyen saat için her an hazır olmalısınız. Rab İsa imanlara her zaman hazır durumda olmalarını buyurmaktadır. Tanrı'nın önünde senin işlerinin tamamlanmış olduğunu gördüm diyor ayette. Kiliseler, yani inanlar toplulukları Tanrı sözünün yetkisine, insanın düşmüşlüğüne ve imanla aklanmaya inanır. Reform, bozuk yollara geri dönüş değildir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. Birini günaha sokmanın cezası.
1: Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
0: 10. Bölüm. Boşanma ile ilgili soru.
1: İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onları öğretiyordu. Yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak Musa size ne buyurdu dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara karısını boşayıp başkasıyla evlenen karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine bırakın çocuklar bana gelsin dedi. Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum." dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğim var." dedi. "Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak." dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine "Çocuklar," dedi. "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Petrus ona, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik," demeye başladı. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz dedi. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek.
0: Yakup'la Yuhanna'nın dileği.
1: Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz," dediler. İsa onlara, "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi."
0: Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor.
1: Sonra Eriha'ya geldiler. İsa öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca "Ey Davut oğlu İsa, halime acı!" diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o "Ey Davut oğlu, halime acı!" diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu, "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek "Ne mutlu sana, kalk seni çağırıyor," dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.
0: 11. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara "Karşınızdaki köye gidin," dedi. Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size "Bunu niye yapıyorsunuz?" derse "Rabbin ona ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek," dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. "Hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozanna." İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, "Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin," dedi. Öğrenciler de bunu duydular.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. "Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı.
0: İncir ağacından alınacak ders.
1: Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş," dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
0: İsa'nın yetkisi.
1: Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular. İsa da onlara "Size bir soru soracağım," dedi. "Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana." Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek," halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa da onlara "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: 12. bölüm. Bakir ağacıları benzetmesi.
1: İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. "Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi. Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar. Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler. Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. Oğlumu sayarlar diyerek bağcılara en son onu yolladı. Ama bağcılar birbirlerine, "Mirasçı budur. Gelin onu öldürelim, miras bizim olur," dediler. Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Herodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya "Öğretmenimiz," dediler. "Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?" Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım." Parayı getirdiler. İsa "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. İsa da, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin," dedi. İsa'nın sözlerine şaşa kaldılar.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı. O da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. 7'si de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi." İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım," diyor. "Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz."
0: En büyük buyruk.
1: Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. "En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." Din bilgini İsa'ya, "İyi söyledin öğretmenim," dedi. "Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir." İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, "Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin," dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi.
0: Mesih kimin oğlu?
1: İsa tapınakta öğretirken şunu sordu. "Nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur?" Oradaki büyük kalabalık onu zevkle dinliyordu.
0: İsa ikiyüzlü din bilginlerini kınıyor.
1: İsa öğretirken şöyle dedi. "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacak."
0: Dul kadının bağışı.
1: İsa tapınakta bağış toplanan yeri karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde 2 bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi."
0: 13. bölüm. Sonun belirtileri.
1: İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi. "Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onları anlatmaya başladı. sakın kimse sizi saptırmasın dedi. Birçokları ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin. İçeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir programda daha birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu bilgelik sözleri. Bir önceki çalışmamız 3. bölümdendi ve konusu da canavar dildi. O konuşmamızda şu sonuca varmıştık. Hiçbir insanoğlu ne becerikliliğiyle, ne mantığıyla, ne ikna edilerek ne de disiplinle bedeninin bu en küçük üyesini kontrol edemez. Ben dili İsa'nın karşılaştığı cinli adama benzetmiştim. Bu adam etrafındakiler tarafından kontrol edilebilmesi için zincirlerle ve kösteklerle bağlanmıştı. Ama yine de o bağların hepsini kırıp çevresine korku saçıyordu. İşte dilin işlerinin de böyle olduğundan söz etmiştik. Peki bu konuştuklarımız dilimizi kontrol etmekle ilgili hiç ümidi olmadığı anlamına mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Aslında tek bir umut vardır. Tanrı'nın sözünde dayanabileceğimiz bir güven vardır. Tanrı'nın lütfuyla bedenimizin bu dizginlenemeyen üyesine hükmedebiliriz. Cine tutsak adam, efendisi değişir değişmez anında kontrol edilebilir bir hale gelmişti. Aynısı dil için de geçerlidir. Bu konuda hiç umut olmadığını söyleyen bir kişi, aslında ruhta yürümeyi ve Tanrı'nın her şeyi yapmamızı sağlayan lütfunu kabul etmiyor demektir. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldiğimizde güvenle şöyle demenizi istiyorum. Tanrı'nın lütfuyla ve Tanrı'nın ruhuna itaat edişimle birlikte dilimi kontrol edebilir bir hale geleceğim. Peki bu hiçbir zaman hata yapmayacağınız, düşmeyeceğiniz ya da kontrolü kaybetmeyeceğiniz anlamına mı geliyor? Elbette değil. Yine de insansınız. Ancak yaşamınızın bu alanında Tanrı'nın gücünü deneyimlemeye başladığınızda eminim karşılaşacağınız sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Gelin biraz daha ilerleyelim ve Yakup 3. bölüm 13 ile 18. ayetlerini okuyalım. Kutsal Ruh'un yönlendirişi ve esinlemesiyle ayetlere bakacağız ve Yakup'un bahsettiği bilgelik sözlerini göreceğiz. Yakup 3. bölüm 13. ayet. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yatsımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her türlü kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken, barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. Yakup'un bilgelik sözleri bize, konuşmalarımızı şekillendiren bazı kaynakları gösterecek. Konuşmalarımızı şekillendiren kaynakları incelemeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. 13. ayetin bir soruyla başlıyor olmasına dikkat edin. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim diye soruyor. Bu soru, bizim öncelikle bilgeliğin kaynağını belirlememize ve sonra da Tanrı'nın bu çeşit bir bilgeliğe sahip olmamızı isteyip istemediğini anlamamıza zemin hazırlıyor. İlk kaynak şudur. Dünyasal bilgelik. 14 ila 16. ayetler. Yakup'un hemen dünyasal bilgeliğin kaynağına değinmediğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun yerine dünyasal bilgelikten kaynaklanan davranışlara değiniyor. Bu davranışlara bakarak kaynağı belirleyebiliriz. Bu bizi şaşırtmamalı çünkü İsa şöyle söylemişti. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Bir doktor da hastasının fiziksel rahatsızlığına işte böyle teşhis koyar. Belirtilere bakar. Eğer bilge bir doktorsa belirtileri tedavi etmez. Sorunun asıl kaynağına bakar ve onu tedavi eder. Ama sorunu tespit etmek için belirtilere de bakması gerekecektir. Kutsal Ruh'un Yakup'u esinlemek için kullandığı metot da işte budur. Gelin belirtilere bir bakalım. Burada çok fazla oyalanmak istemiyorum çünkü hepimiz dünyasal bilgeliğin kanıtlarının neler olduğunu kendi kişisel deneyimlerimizden biliyoruzdur. Burada listelenen meyvelere ya da belirtilere daha dikkatli bakalım. Kin, kıskançlık ve bencillik. Kin, dünyasal bilgeliğin bir sonucudur. Eğer bir kişinin toplum içindeki saygınlığını yerle bir edersek, başkalarının gözünde yükseleceğimizi düşünürüz. Bu durum bir süre için işe yarıyor gibi görünse de, kin aslında bizi ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak yavaş yavaş yok etmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 17. bölüm 22. ayette diyor ki, "İç ferahlığı sağlık getirir. Ezik ruhsa bedeni yıpratır. Bedende ne olur? Kanımız bedenimizde dolaşır. Eğer dolaşan bu kan sağlıklı değilse ne olur? Sağlığımızı her alanda olumsuz etkilemeye başlar. Bugün insanların pek çoğu yüreklerinde taşıdıkları kine bağlı olarak fiziksel sorunlar yaşamaktalar ve bundan haberleri bile yok. Kıskançlıksa bizi başkalarında gördüğümüz iyi şeyler için mücadele etmeye götürür. Öfkemiz gözümüzü öyle bir kör eder ki bir kişide iyi bir şey gördüğümüz anda onu yok etmeye çalışırız. Çünkü kötü bakıyoruzdur. Başkalarının başarısızlıklarına sevinmeye ve kendi başarısızlıklarımızı gizlemeye başlarız. Çünkü kendi başarısızlıklarımızın farkındayızdır. Ancak başkalarının bunları bilmesini istemeyiz. Yüreğimizde gerçekte ne olduğunu görmesinler diye insanları uzak tutacak senaryolar yaratırız. Bu da bizde kibre yol açar. Asla hata yaptığımızı kabul etmeyiz. Hatalarımızı kabul etmenin bizi başkalarının gözünde küçülteceğini düşünürüz. Böylece kendimizi yalnızca düşmanlarımızdan değil, sevdiğimiz dostlarımızdan da saklamak zorunda kalırız. Romalılar 1. bölümde Pavlus'un da sözünü ettiği insanlar gibi biz de haksızlıkla gerçeğe engel olan insanlara dönüşürüz ve düzenbaz bir yaşam sürmeye başlarız. Dışarıdan çok iyi görünüyor olabiliriz ama içeriden öfkeyle, acıyla, kıskançlıkla ve suçlayıcılıkla dolup taşıyoruzdur. Suçlayıcılık diyorum çünkü aslında öyle olmamamız gerektiğini biliyoruzdur ama değişmeye gücümüz yoktur. 15. ayette Yakup önümüze oldukça net bir teşhis koyuyor. Dünyasal bilgeliğin Tanrı'dan gelmediğini söylüyor. Ya hayır, böylesi bir bilgelik kendi ruhumuzdan, bedenimizden, yani insanın dünyasal bir parçasından gelmektedir. Biraz daha ilerleyince Yakup şöyle diyor, cinlerden gelen bilgeliktir. Şeytan zayıflıklarımızı, hassas noktalarımızı bilir ve ona her fırsat verdiğimizde bunları kullanır. Bir kişi ruhtan doğmuş olsa bile bu dünyasal bilgelik otomatik olarak ortadan kalkmaz. Eğer böyle olsaydı, Yakup'un mektubunda böyle sözler yazmasına gerek kalmazdı. Çünkü hatırlayın, Yakup bu mektubu imanlılara yazıyor. Görüyorsunuz, ruhların yeniden doğmaya ihtiyacı var. İşte bu ruhumda yaşamakta olan Tanrı'nın ruhunun elbette benim de işbirliğimle aklımda, irademde ve duygularımda kontrolü ele geçirdiği süreç oluyor. Bununla ilgili olarak daha sonra yine konuşacağız. Dünyasal bilgelik 16. ayete göre karışıklığa sebep olur. Dünyasal bilgelikten kaynaklanan kötülüklerin limiti yoktur. O, çatışma, anlaşmazlık ve çekişme yaratmaktan hoşlanır. İnsanları düşündükleri ya da belki söyledikleri günahların derinliklerine doğru sürükler. Dünyasal bilgeliği izlemek sizi Tanrı'dan, tahmininizden çok daha fazla uzaklaştırır ve size ödemek isteyeceğinizden çok daha büyük bedeller ödetir. Bunun dilinizi nasıl etkileyeceğini görebiliyor musunuz? Eğer Yakup'un daha önce bahsettiğimiz gibi listeledikleri yüreğinizde varsa, konuşmalarınız aracılığıyla kendini belli edecektir. İsa, Luka 6. bölüm 45 ve 46'da şöyle demişti. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Sözlerinize baktığınızda onların dünyasal bilgeliğin meyvesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? İkinci kaynak şudur. Göksel bilgelik. 17. ayet bundan öncekine zıt bir sözcükle başlıyor. Dünyasal bilgelik insanın duyusal bir parçasıdır ve cinlerin bölgesidir. Ama göksel bilgelik göklerden gelir. O tanrısal bir bilgeliktir. Tanrısal bilgelik yeniden doğan kişinin ruhundan gelir ve göklerde bulunur. Bu iki bilgelik arasındaki fark gerçekten çok büyüktür. Yakup bize göksel bilgeliğin en önemli özelliğinin paklık olduğunu söylüyor. Dünyasal bilgelikten kaynaklanan kin, kıskançlık ve bencilliğin tam karşıtı olarak göksel bilgelik kutsaldır, saftır, alçak gönüllüdür ve paktır. Başkaları için hep iyi şeyler ister. Kendisinden başkasının başarısını över. Şeffaf bir yanı vardır, gizleyecek bir şeyi yoktur. Başkalarının iyiliğini ister çünkü kişisel farklılıklara ve insanların sahip oldukları ruhsal armağanlara saygısı vardır. Pak olduğu için çoğunlukla yanlış anlaşılır. Göksel bilgelik Tanrı'nın adil ve yaptığı her şeyde iyi olduğunu söyler. Dünyasal bilgelik ise Tanrı'nın adaletsiz ve hayatlarımızda acı var olduğu için de başkalarına acı çektirmekten hoşlanan bir Tanrı olduğunu söyler. Göksel bilgelik, Tanrı'nın ahlak yasalarının insan için bereket anlamına geldiğini söyler. Dünyasal bilgelik ise, Tanrı'nın ahlak yasalarının özgürlüğümüzü kısıtladığını söyler. Örnekleri çoğaltabiliriz. Gelin şimdi bu gerçeklerin dilimize nasıl yansıdığına bakalım. Yürek, göksel bilgelikle dolu olduğunda kendini pak ve temiz sözcüklerle belli eder. Orada bir anlam karmaşası, bir kinaye yoktur. Göksel bilgelik ne diyorsa onu kastediyordur ve neyi kastetmek istiyorsa onu söylüyordur. Göksel bilgelik esenlikle doludur. Erdemli ve sağlıklı olanı arar. Başkalarıyla esenlik içinde yaşamayı arzu eder ve kardeşler arasında uyumlu bir ilişki olmasını teşvik eder. Küstah ve kibirli olmak yerine nazik, yumuşak ve sabırlıdır. Eğer bende göksel bilgelik varsa, düşüncelerini paylaşmak konusunda çekingen olanları teşvik edebilirim. Düşüncelerinizi, gözlemlerinizi, öğütlerinizi dinlerim. Çünkü meseleyi sizin açınızdan görmeye çalışıyorumdur. Göksel bilgelik, esenlikli cümleler kurar. Bunlar can acıtıcı değil, anlayışlı sözlerdir. İnsanları dinlemeye, düşüncelere, fikirlere ve kardeşlerin öğütlerine saygı duymaya teşvik eden sözlerdir. Ayrılık değil, birliği teşvik eden sözlerdir. Göksel bilgelik bir konuda aykırı bir şey söylüyorsa, bu da kolay anlaşılır ve uygulanabilir bir şeydir. Savunmacı, sert ve kaba sözler söylemez. Onda öğrenen bir yürek vardır. Şefkat doludur. Ne zaman konuşması, ne zaman susması gerektiğini iyi bilir. Gerçeğe gölge düşmesini istemese de insanlara hak verir. İkinci bir şans tanır. Sevgisiz bir gerçeğin katı olduğunu bilir ama gerçeği içermeyen bir sevginin de sevgi olmadığını, boş bir duygu olduğunu bilir. Göksel bilgelik kimseyi kayırmaz. Bir kimseyi göklere çıkarıp bir başkasını yerin dibine sokmaz. İkisine de aynı davranır. Bu yakın arkadaşlıklarımız olmayacağı anlamına gelmez. Aksine herkese hak ettiği saygıyı ve onuru vermemiz gerektiği anlamına gelir. Çünkü herkes Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Yani bir çocuğu da tıpkı bir yetişkini dinlediğimiz gibi dikkatle dinlememiz gerektiği anlamına gelmektedir. Son olarak göksel bilgelik gerçekten samimidir, şeffaftır, saklayacak bir şey yoktur. Samimi sözcüğü Latince'de sincere sözcüğünden türemiştir. Baştaki sin yok anlamına gelir. Cere ise bal mumu demektir. İkisini bir araya getirdiğinizde bal mumsuz anlamı ortaya çıkar. Günümüzde samimi sözcüğünü bal mumuyla ilişkilendirmiyoruz ama sözcüğün kökünün arkasındaki nedenler onun asıl anlamına ilişkin bize ışık tutabilir. Size şöyle açıklayayım. Eski zamanlarda evlerde iyi kalitede seramik bir kap yapmak hiç de kolay bir iş değildi. Dürüst olmayan tüccarlar kendi değersiz kaplarını satmadan önce çatlakları balçıkla sıvar ve her tarafına bal mumu sürerlerdi. Satın alınacak olan kap dışarıdan öyle mükemmel görünürdü ki satın alan kişi kullanana kadar çatlakların farkına varmazdı. Ama kabın içine sıcak suyu döktüğünde kap ısınmaya başlar ve bal mumu da eriyip giderdi. Tabii ki kap da sızdırmaya başlardı. Ama dürüst tüccarlar kendi iyi ve kaliteli kapları için sincere sözcüğünü kullanmaya başladılar. Yani bal mumsuz diyorlardı. Bal mumsuz diye satılan kaplardan satın alanlar kabın asla sızdırmayacağını bilirlerdi. İşte göksel bilgelik de böyle sapasağlamdır. Ne görüyorsanız onu alırsınız. Şimdi gelin son ayete, yani 18. ayete bakalım. Barış içindeyken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler, diyor. Peki bu ne demek? Doğruluk ürünü bizim Tanrı'yla kalmamızın bir ürünüdür. Mesih'i günahlarımızı bağışlatan tek kurban olarak kabul ettiğimizde Tanrı'nın gözünde doğru hale geliriz. Bize düşen ve bu kabulü gösteren bazı eylemler vardır. Bunlardan biri de ne söylediğimiz ve nasıl söylediğimizdir. Bir de ürünü barış içinde ekmemizden ya da yaymamızdan söz ediyor. Barış sözcüğü burada yalnızca sakinlik, sükunet anlamında değil, aynı zamanda refah anlamında da kullanılmıştır. Barış yapıcılar, insanları her zaman bu göksel bilgeliği hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak sergilemeye teşvik ederler. Barış için çalışır ve barışın sağlanması için ellerinden geleni yaparlar. Bu kişiler, Tanrı ve kardeşleriyle barış içinde olanların aslında zengin kişiler olduğunu kendi deneyimlerinden bilirler. Dostlarım, kendi yaşamınızı gözden geçirirken bir bakın. Sizin sözlerinizdeki bilgeliğin kaynağı nedir? Siz de İsa'nın öğrencisi olduğu halde yine de o dünyasal, aldatıcı bilgeliğe bağlı olanlardan mısınız? Başkalarıyla ilişkiniz, bağışlamayan ruhunuz, sert sözleriniz ve hatalarınızı kabul etmeyişiniz yüzünden bozuk mu? Size şunu söylemek isterim ki, bu yoldan gitmeye devam etmeyin. Tanrı, sizin göksel bilgeliğe sahip olmanızı ister ve bunun için tüm koşulları yerine getirmiştir. Yapmanız gereken tek şey, Rabbin önünde alçak gönüllü ve tövbekar bir yürekle durmaktır. O, sizin günahlarınızı bağışlayacak ve kırdığınız kişilerden özür dilemek için ihtiyacınız olan lütfu size sağlayacaktır. Bunu size Kutsal Ruhu aracılığıyla verecektir. Bina eden, şifa veren, lütufkar sözler söylemeniz için istek ve güç verecektir. Asla mümkün olmadığını düşündüğünüz sükuneti ve refahı O size sağlayacaktır. Bugün üzerinde durduğumuz konunun son ayetindeki vaat işte budur. Barışı sağladıkça ve teşvik ettikçe esenlik hissedeceksiniz. İşte bu, Tanrı ile birlikte yürüdüğünüzün açık bir kanıtı olacaktır. Sözleriniz bilgelikle, göksel bilgelikle dolu olacaktır. Şimdi isterseniz dua edin. Merhametli göksel babamız, senin bilgelik sözlerine öyle çok ihtiyacımız var ki, bina eden, teşvik eden ve şifa veren sözlere ihtiyacımız var. Baba, bu ihtiyacımı ve hayatımdaki bu alanda kutsal ruhun tümüyle etkin olması için duyduğum arzuyu sana getiriyorum. Ve şu anda bizi dinlemekte olan her bir dinleyicinin de hayatındaki bu alanda sen etkin ol diye dua ediyorum. Eğer şu anda gidip birisinden özür dilemesi gereken biri varsa, lütfen o kişiye cesaret ver. O kişi Kutsal Ruh'un verdiği teşvik uyarınca hareket etsin. Ve sen hem incinene hem de incitene bugün tam bir özgürlük ver. Ve baba, buradaki herkesi sana ve senin lütfuna emanet ediyorum. Çünkü senin lütfun, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kutsananları bina eder ve onlara senin mirasını verir. Amin. Sevgili dinleyenler, bir sonraki programda başka bir konuyla beraber olmak dileğiyle hoşça kalınız. Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

Ellerimizi ne kadar fazla kullandığımızı hiç düşünmüş müydünüz? Onlarla yaptığımız işlerin sayısı inanılmazdır, öyle değil mi? Şimdi de ellerimizi her kullandığımızda onların ağrıdığını bir hayal edin. Yaşam ne kadar zorlaşırdı. Biliyorum ki bazılarınızın bu durumu hayal etmesi gerekmiyor. Çünkü bu ağrılarla yaşamak zorunda olanlarınız var. Umut Kadınların bugünkü programında bu konuları sizler için araştırdık. Kulağınız bizde olsun.

0: Kadınları programına hoş geldiniz. Bugün de birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bugün de her zaman olduğu gibi hem birlikte öğreneceğiz hem birlikte güleceğiz. Ben Serap. Yanımda program arkadaşım Semire var ve Semire'nin de dediği gibi yakın zamanda hiç elleriniz hakkında düşündünüz mü? Muhtemelen düşünmediniz. Günlük yaşantımıza devam ederken bir sorun çıkmadıkça ya da bir ağrı hissetmedikçe bedenimiz hakkında fazla düşünemiyoruz.
1: Doğru söylüyorsun. Benim annem çok yaratıcı biriydi. Hala öyle ama sonra yaşı ilerledikçe ellerinde eklem romatizması başladı. Ve hastalık zaman zaman ona inanılmaz ağrılar verebiliyor. Ellerini oynatamadığı zamanlar bile oluyor. Buna rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmedi.
0: Sevgili dostlar, bugün ellerimiz ve el sağlığı hakkında kapsamlı bilgileri sizin için araştırdık ve sizlerle paylaşacağız.
1: Ayrıca programımızın ilerleyen dakikalarında düşüncelerimizi kendi ellerimizden Tanrı'nın ellerine doğru yönelteceğiz. Yeri göğü yaratan, sizi ve beni yaratan o ellere odaklanacağız.
0: Düşüncesi bile müthiş. Hepsi umut kadınlarında. Bizden ayrılmayın lütfen.
1: Kesinlikle kulağınız bizde olsun. Günlük yaşam esnasında farkına varmadan kullandığımız ellerimiz, tüm parmakları ve eklemleri ayrı ayrı işler görür. Bir önceki programımızda biraz bu konuya değinmiştik hatırlarsanız. Birinin bile zayıflaması, eksikliği el hızımızın ve gücümüzün azalmasına neden olur. Dominant elinizde olmasa bile ortaya çıkan sorunlar canınızı sıkmak için yeterlidir. Ellerimiz günlük yaşamda sürekli kullanımdadır. Ellerimiz sadece uyurken tam istirahat ederler. Bu kadar çok kullanılan, görünüşte çok nazik ve zarif olabilen ellerimiz nasıl bu kadar dayanıklı olabiliyor diye zaman zaman düşünmüyor değilim.
0: Ellerimizi nasıl koruyabiliriz diye aklımıza bu tür sorular gelebilir. Ellerimizdeki parmaklar küçük eklemlerden oluşur. En fazla yükü taşıyan ve el fonksiyonlarının baş aktörü konumunda olan baş parmak eklemleridir.
1: Özellikle baş parmak kökü eklemi elde en çok aşınan ve yıpranan eklemdir. Bu eklemde görülen kireçlenme, ailesel geçişli olabildiği gibi aşırı kullanıldığında yıpratma sonucunda da oluşabilir. Örneğin elle ağırlık kaldırma veya zorlama gerektiren bir işte çalışmak, sıkmak ve ovalamak gibi sıkışmış kavanoz kapaklarını açmaya zorlamak gibi. Baş parmak kökünde duyacağınız ağrı ve sancı ellerinizi basit günlük işlerde bile kullanmanıza engel olabilir. Daha ilerlemiş vakalarda istirahat sırasında bile ağrı oluşabilir. Diğer bir zorlama sonucu oluşan rahatsızlık, bilek ve baş parmağa yayılacak şiddetli ağrıya neden olan baş parmak, el, bilek, tendon sıkışması hastalığıdır. Hasta tutmak, kaldırmak gibi aktiviteleri şiddetli ağrı nedeniyle yapamaz ve istirahat sırasında da gece bile ağrıları görülebilir. Parmak tendonlarının avuç içlerindeki bölümlerde oluşan düğümcükler, parmak tendonlarının hareketlerine engel olup kilitlenme yaratabilir. Hasta ani bir zorlama ile parmağını açabilir. Buna tetik parmak hastalığı denir. Düğümcük büyüdüğünde parmakta tam kilitlenme oluşabilir. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir. En uçtaki parmak eklemlerimizde ağrılı çıkıntılar ve parmak uçlarında deformasyonlar oluşabilir. Bu genetik geçiş gösteren yaygın parmak yani kireçlenme, bu çıkıntıların ağrıları bir süre sonra geçer ve fazla deformasyon oluşmaz. Ancak ağrılar bazen kalıcı olabilir. El eklemlerini tutan immün romatizmal olan hastalık parmak eklemleri şişer ve ileri deformasyonlar meydana gelebilir. Bu durumda hastanın ellerini kullanması gerçekten güçleşir. Mesela benim annem de eğer ağrıları çok şiddetli olduğu zaman gerçekten ellerini kullanamıyor, kolunu kaldıramıyor ve kendi üstünü kendi değiştiremiyor bile. O kadar ağrıları olabiliyor. Ve hasta önemli ölçüde iş gücü kaybına uğrar. Genetik yatkınlık olan hastalıklardan korunmak olası değildir. Ancak hastalığın daha kötü sonuçlar doğurmasını önlemek, hasarı en az düzeye indirmek için yapabileceklerimiz olabilir. Ellerimizi zorlamadan kullanmaya özen göstermeliyiz. Dediğimiz gibi ellerimiz çok özel, ellerimizle birçok şey yapıyoruz ve ellerimize iyi bakmalıyız. Yardımcı aletler kullanmak, sık sık istirahat ettirmek ve güçlendirici egzersizleri düzenli uygulamak gerçekten faydalı olacaktır. Bahsettiğimiz hastalıkların tedavisinde ülkemizde henüz yeterince yaygınlaşmamış olan soğuk lazer uygulaması oldukça iyi sonuçlar vermektedir.
0: Evet, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan lokal kortizon enjeksiyonları yan etkileri nedeniyle 1-2 kez uygulamadan sonra önerilmemektedir. soğuk lazer uygulamasının hiçbir yan etkisi yoktur ve istenildiği kadar kür tekrarı yapılabilmektedir. Hemen etkinliğini göstermeye başlayan soğuk lazer tedavisi beraberinde egzersiz tedavileriyle daha da etkili olmaktadır. Ancak yine de sağlıklı ellerimizin kıymetini bilerek onları zorlamaktan kaçınalım lütfen. Hiçbir zaman tedavi görmüş eklem, sağlıklı, sağlam bir eklem gibi olamaz. O yüzden ellerimizi kullanırken yeterince dinlenmesine izin vermeli, güç gerektiren durumlarda yardım istemeliyiz. Zorlayıcı gibi görünmeyen ancak sık tekrar gerektiren örgü, dikiş, nakış gibi işler bilgisayar kullanımı da parmak eklem ve tendonlarını zorlayabilir.
1: Ellerini ve ayaklarını ilk kez keşfeden bir bebeği hiç izlemiş miydiniz? Bebekler elleriyle ve ayaklarıyla yaptıkları her şeyi izleyerek saatler geçirebilirler. Eğer konuşabilselerdi, belki de vay canına, şuna bak, ellerimle neler yapabiliyorum, gördünüz mü derlerdi. Biz yetişkinlerse bebeklerin yaptıklarını yaparsak komik görünürüz. Ama yine de Tanrı'nın bize verdiği şaşılası bedenlerimize bakıp aynı heyecanı zaman zaman duymalıyız. Bugün ellerimiz hakkındaki sizler için edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bir önceki konuşmamızda eli oluşturan kemiklerden, kaslardan ve eklemlerden söz etmiştik ve ellerimizle yapabileceğimiz harika şeylerden bazılarına değinmiştik. Günlük işlerimiz sırasında ellerimizi kullanmadığımız çok az şey vardır. Bu nedenle ellerimize iyi bakmayı ve korumayı öğrenmemiz önemlidir. Ayrıca ellerimizle ilgili bir sorun çıktığında ne yapmamız gerektiğini bilmek de faydalı olacaktır. Ellerimizle ilgili yapabileceğimiz en önemli şey onları temiz tutmaktır. Ellerimizi ve tırnaklarımızı temiz tutmak, güzel görünmelerini sağlamanın yanı sıra mikropların yayılmasına da önler. Tuvalete girdikten sonra, bebeğin altını değiştirdikten sonra ve çiğ etle temas ettikten sonra ellerimizi sabunlu suyla iyice yıkamalıyız. Evde hasta, örneğin grip olan biri varsa, hastalığın diğerlerine geçmesini önlemek için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Ama unutmayalım ki ellerimizi sık sık yıkamak el derimizi kurutabilir. Bu yüzden günde birkaç kez el losyonu ya da el kremi kullanmamızda yarar var. Krem ayrıca tırnaklarımızı ve tırnak derimizi de korur. Tırnaklarımız çatlayıp kırılmaz. Yaralanmalarını önlemek için tırnaklarımızı kısa kesmemiz ve törpülememiz önemlidir. Tırnağın bir şeye takılıp onu yırtması hiç istenmeyen bir durumdur. Eğer böyle bir şey olursa tırnağınızı mümkün olduğunca kısa kesin ve uzamasını sabırla bekleyin. Parmaklarına bir şey olmadan yaşayan insanların sayısı yok denecek kadar azdır. Parmaklarımızı vurabiliriz, kesebiliriz, bir yere sıkıştırabiliriz. Özellikle küçük çocuklar değil mi Serap? Senin küçük çocukların var ve çocuklar bir şeyleri keşfederken çekmeceyi açarlar ve kapatırken parmakları arada sıkışabilir, kapın arasında kalabilir. Yani bunlarla çok çok sık karşılaşabiliyoruz. Biz de bir şey keserken, bir şey yaparken incitebiliyoruz ellerimizi. Onca şeyden sonra parmaklarımızın hala çalışır durumda olması onların ne kadar harika bir biçimde yaratıldıklarını göstergesidir. Eğer parmağımızı bir yere sıkıştırırsak ve deride bir kesik oluşmuşsa yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur. Şişmeyi önlemek için üzerine buz koyabiliriz. Ağrımız şiddetliyse hafif bir ağrı kesici alabiliriz. Eğer deride kesik oluşmuşsa o bölgeyi sabunlu suyla yıkayıp ilk yardım uygulayıp bir yara bandıyla kapatabiliriz. Eğer parmakta biçim bozukluğu varsa veya hasar elin büyük bir kısmındaysa kesinlikle ihmal etmeyip bir doktora gitmeliyiz.
0: Bileğimizi de kolaylıkla zedeleyebiliriz. En yaygın yaralanmalar burkma ve kas zorlanması biçiminde olur. Bu tür yaralanmalarda bağ dokuları da zarar görür. Bunun için en iyi tedavi yöntemi buz koyma, hareketsiz durma ve dinlendirme ve korumadır. Bileğinizi dinlendirin ve şişmenin azalması için üzerine 30 dakika kadar buz koyun. Gerekirse bu tedaviyi 15 dakikalık aralar vererek 8 saat boyunca sürdürün. Bileği bir bileklik ya da askı yardımıyla 2-3 gün kadar korumaya alın. Bu tür yaralanmaların tamamen iyileşmesi 4-6 hafta arasında sürebilir. Bu süre boyunca daha fazla dikkatli olmanız gerekecektir. Eğer bileğinizde bir deformasyon, biçim bozukluğu fark ederseniz ya da sürekli ağrı nedeniyle bileğinizi kullanamaz durumundaysanız mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Zira bileğinizdeki kemiklerin biri ya da birkaçı kırılmış, çatlamış da olabilir.
1: Şimdi kısa bir aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde sizlerle ellerimiz hakkında konuştuk. Ellerimize nasıl bakmamız gerektiğine ve ellerimizle ilgili bir iki hastalığa kısaca değindik. Umuyoruz bu tür rahatsızlıklar başınıza gelmemiştir.
1: Ama gelse bile bu bilgiler umuyorum ki o zaman aklınıza gelecektir ve ufacık şeyler deyip geçiştirmek yerine bir doktora gideceksinizdir. Ellerimiz çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tanrı tarafından harika yaratıldılar ve ellerimiz vücudumuzun olmazsa olmazlarından. Kutsal kitapta çalışmak için eline ne geçiyor?

0: geçerse var gücünle çalış diye bildirir. Tanrı ellerimizi ona yücelik sunacak biçimde de kullanmamızı ister. Ellerimize mümkün olduğunca iyi bakmalıyız ve ihtiyacımız olan bilgeliği vermesi için Tanrı'ya dua edip Tanrı'ya güvenmeliyiz.
1: Geçen programlarımızda ellerimiz hakkında daha detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Onları bilgelikle ve yaratıcılıkla kullanarak çevremizdeki insanlara nasıl yardım edebileceğimizi konuşmuştuk. Ellerimizi kullanarak yaratıcı olmamızın Tanrı'nın isteğine uygun olduğuna eminim. Onları kullanarak güzel yemekler, güzel giysiler ve hoş bir ev yaratabiliriz. Resim yapabiliriz, örgü örebiliriz, kil hamuruyla güzel objeler yapabiliriz. Çoğumuz ellerimizi yaratıcı bir faaliyette kullanır. Tanrı kendi sözünde Vaiz 9. bölüm 10. ayette şöyle yazılıdır. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Tanrı'nın ellerimizle yaratıcı faaliyetlerde bulunmamızı istediğine eminim. Ya sen Semire?
0: Ben de kesinlikle öyle inanıyorum. Yaratıcı Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi kendi elleriyle yarattı diye okuyoruz. Tanrı Yeşaya 48, 12 ve 13. ayetlerde şöyle yazıyor. Ben O'yum, ilk benim, son da benim. Yeryüzünün temelini elimle attım. Yeşaya kitabında ayrıca yine de babamız sensin. Ya Rab, biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz diye okuruz. Ne muhteşem bir tablo değil mi? Tanrı merhametli elleriyle her birimizi tek tek biçimlendiriyor. Sadece biçimlendirip bırakmıyor, tüm hayatımız boyunca bizlerle ilgilenmeye devam ediyor. Düşünsenize, sizler annesiniz, sizler babasınız ve dünyaya getirdiğiniz çocuklardan sevginizi, elinizi, merhametinizi ve yardımınızı esirger misiniz? Esirger misin Serapcığım bir anne olarak?
1: Hayır, tabii ki hayır.
0: Aksine, her durumda, her koşulda yanında olduğunu, onu sevdiğini, onu bırakmayacağını, elinin her zaman onu desteklemek için hazır olduğunu hissetmesi için elinden gelen her şeyi yaparsın. İşte Tanrı da aynı şekilde bizi biçimlendirip bırakmıyor. Tüm hayatımız boyunca bizlerle ilgilenmeye devam ediyor. Bizlerin her yardıma ihtiyacımız olduğunda ve ona seslenip yüzümüzü ona çevirdiğimizde onun eli bize dokunup bizlere yardım ediyor. Her ne durumda olursak olalım, onun eli yardıma, teselliye doğru yönlendirişe her zaman hazır.
1: Tanrı vaatlerini tutar. Kral Süleyman inşa ettirdiği tapınak tamamlanınca Tanrı'yı şöyle över. 2. Tarihler 6. bölüm 14 ve 15. ayette Ya Rab, yerde ve gökte sana benzer başka Tanrı yoktur. Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. Ağzınla kulun babam Davut'a verdiğin sözü bugün ellerinle yerine getirdi. Evet sevgili dostlar, Tanrı bizimle ilgileneceğini de vaat etmiştir. Yine Yeşaya kitabında 41. bölüm 13. ayette şöyle yazılıdır. Çünkü sağ elinden tutan, korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın Rab benim. Tanrı bizi tutacağına ve eliyle bize rehber olacağına dair vaadini kutsal kitapta pek çok kere tekrarlar. Ayrıca kutsal kitapta İsa Mesih'in ellerinin işlerine dair pek çok şey yazılıdır. O toplum tarafından dışlanmış olan insanlara, hastalara elleriyle dokundu. Parmaklarını sağır ve dilsiz birinin diline ve kulaklarına dokundurarak onun konuşmasını ve duymasını sağladı. Evet, kendisinden yardım dileyen görme engelli bir adamın gözlerini açtı. Bu olay Markos 8. bölüm 25. ayetinde şöyle anlatılır. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı. İyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. Merak ediyorum, fiziksel gözlerimiz açık olduğu kadar yüreğimizin gözleri de açık mı acaba? Tanrı'nın bizler için olan sevgisini, merhametini ve sağlayışını fark edebiliyor muyuz? Her şeye egemen olan Rabbimiz, içinde bulunduğumuz yaşamı sadece kendi anlayışımıza göre sürdürmemizin bizler için zor olduğunu bilir ve bizlere yardım etmek, desteklemek, korumak ve yaşamın zorluklarından kendi sağlayışı altında geçmemizi ister. Bunun için ona gelmemiz, ondan istememiz gerekir.
0: Bugünkü konuşmamıza Tanrı'nın harika vaatlerinden biriyle son vermek istiyoruz. öyle ki Rabbe gelip yaşamımız için ona güvenmeyi seçtiğimizde bizi ondan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Rab kendisine güvenen ve iman edenler hakkında konuşurken şöyle bildirir. Yuhanna 10. bölüm 28-30. ayetlerde onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Biliyorum ki yaşamda her bir insan çok değişik zorluklardan ve sıkıntılardan geçmektedir. Bu zorluklar ve durumlar, hatta acılar bizim taşıyabileceğimizden de çok ağır gelebilir zaman zaman. Ama unutmayalım ki bütün bu yükleri, sıkıntıları tek başımıza kaldırmak ve taşımak zorunda değiliz. Bizi yaratan ve her şeye egemen olan Rabbe bu yüklerimizi getirebiliriz ve ondan yardım isteyebiliriz. O, dualarımızı ve yakarışlarımızı yanıtsız asla bırakmayacaktır. Eğer şu anda ağrılarınız varsa, ellerinizden dolayı ağrılar çekiyorsanız, yaşınız ilerlediğinden dolayı ellerinizi kullanamıyorsanız, gücü her şeye yeten Tanrımız size şifa vermeye hazırdır. Belki de hiç elleriniz yok. Belki de bunun ezikliğini, belki de bunun acısını içten içe yaşıyorsunuz. Biliyor musunuz, Tanrı sizi olduğunuz gibi inanılmaz derecede çok seviyor. Lütfen Rabbin önüne gidin ve lütfen kendiniz için, durumunuz için, ağrılarınız için ona seslenin, ondan yardım isteyin. O her şeye gücü yeten, uzaklarda bir Tanrı değil. Bizleri işiten, bizlerle ilgilenen bir babadır.
1: Evet Semire, programımızın sonuna geldik ve sevgili dostlar, sizler de yaşamlarınızdaki deneyimlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz bize e-posta aracılığıyla yazabilirsiniz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz PK5-34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5-34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
0: Kapatamıyorum, son bir şey daha söylemek istiyorum ki birini sevip ona güvendiğimiz zaman onun elini tutarız, öyle değil mi? Bu basit hareket derin bir anlam taşır. Bebekken minicik parmaklarımızla anne babamızın parmaklarını kavrardık ve kendimizi güvende hissederdik, değil mi? Bugün bile en kötü, en zor anımızda birinin elimizi sevgiyle, merhametle, şefkatle, ilgiyle tutması bizi ne kadar çok cesaretlendiriyor, değil mi? Ellerimiz, Tanrı'nın yüceliği için kullanmamız gereken ellerimiz, birçok şeyi yaptığımız ellerimiz ne kadar önemli. Lütfen ellerimizin değerini bilelim.
1: Ve biraz daha büyüdüğümüzde Semire, arkadaşımızın elini tutar ve onunla birlikte çevremizdeki koca dünyayı keşfederiz. Evlendiğimiz zamansa eşimizin elini tutarız. Bu hareketimiz ona, seni seviyorum, sana güveniyorum demenin bir yoludur.
0: Daha sonraki yıllarda yaşlı bir dostumuzun elini tutar ve ona yardım ederiz. Bir zorluk ve sıkıntıdan geçerken Tanrı'nın elini sımsıkı tutmasını ve bırakmamasını dileriz. Niçin mi? Yanıt çok basit. Çünkü biz bir insanız ve doğal olarak kusursuz değiliz. Bu yüzden Tanrı'nın elini bırakıp kendi yolumuza gidemeyiz, gitmemeliyiz ve etrafımızdaki insanları da bu şekilde teşvik etmeliyiz. Kendi başımıza çözmeye çalışmamalıyız sorunlarımızı, ilişkilerimizdeki problemleri, kendi bilgeliğimize, güvenme duygumuza kapılmayalım hiçbir zaman.
1: Evet, programı kapatamıyoruz galiba.
0: Evet, konu konuyu açıyor. Sevgili dostlar, Umut Kadınları'nda ele almamızı istediğiniz, henüz işlemediğimiz başka konular varsa, Serap arkadaşımız sizlere az önce adreslerimizi verdi. Lütfen bize bu adreslerden ulaşın. Tekrar adresimizi ben hatırlatmak istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Sizlere mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bu arada Serap'ın da dediği gibi bugün süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta Umut Kadınları'nda yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Bir sonraki Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Her toplumun temeli ailedir. Çünkü aileler bir sonraki kuşağı üretir. Temelde yatan evliliğin yürümesidir ve bu da karı kocaların sorumluluklarını ve rollerini anlamalarını gerektirir. Bugün bu roller üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Temellerin yeniden atılması mesajına devam ederken yaratılışa bakacağız.
3: İlk önce Adem yaratıldı. 15. ayetteki buyruk Adem'e verilmiştir. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı bunu Havva'ya söylemedi. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi Adem bunu Havva'ya söylemiştir ama Tanrı bütün bir bölüm boyunca Adem bu buyruğu sana veriyorum. Çünkü karının nihai sorumluluğu sana aittir diyor. Sonra Tanrı hayvanları yarattı ve Tanrı ne yaptı? Yerdeki hayvanlara ve gökteki kuşlara isim vermesi için onları Adem'e getirdi. Bu 19. ayetin son kısmında bulunur. Bu onun yetkisini gösterir. Eski antlaşmada bir şeye ya da birine ad verebilmek o kişinin yetkisini gösterir. Yani burada Adem'in bütün hayvanlar üzerinde yetkisi vardır. Onları çağırdı ve onlara isim verdi. Öykünün geri kalanında senin de bildiğin gibi Adem uykuya dalar. Tanrı erkekten kadını yaratmaya karar verdi. Tanrı Adem'den bir kaburga kemiği aldı ve kadını yarattı. Sonra erkeğe dönerek şöyle dedi. Ona ne ad vereceksin? Bunun içinde yetkin var. Adem şöyle karşılık verdi. 23. ayet. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. O zaman Tanrı ona kadın mı demek istiyorsun? Tamam o zaman kadın denilecek dedi. Nihai sorumluluk Adem'e aittir. Kadının rolü son derece önemli olacaktı. Kadın erkek için uygun bir yardımcı olacaktı ama yetki sırasına göre erkekle birlikte çalışacaktı. Tanrı'nın huzurunda kadının nihai sorumluluğu erkeğe aittir. Şimdi bazılarınızın vay canına böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin dediğini hayal edebiliyorum. Her şeyden önce söylediklerimin hepsi Tanrı sözünde var. Ama aynı zamanda kültürümüz bu bilgiye neden bu kadar çok saldırıyor? Bunun nedenlerinden biri insanların yetileriyle rollerini karıştırmasıdır. İnsanlar şöyle diyor, yani erkekler kadınlardan daha mı üstün, onu mu demek istiyorsun? Kadınlar da ihtiyar olabilir, neden olmasın ki? Kutsal kitabı çok daha iyi bilen, daha iyi öğreten ve daha iyi ihtiyarlık yapabilecek olan kadınlar tanıyorum. Biz de şöyle diyoruz. Bizim tartıştığımız konu bu değil. Kadınların zekasını ya da yeteneklerini tartışmıyoruz. Seninle açık konuşayım. Sanırım şimdiye kadar açık konuştum ve devam ettikçe daha da açık konuşacağım. Bence Margaret Thatcher, Winston Churchill döneminden bu yana İngiltere'nin sahip olduğu en iyi başbakandı. Siyasi olarak benimle aynı fikirde olmayabilirsin. Görüşlerim nedeniyle beni bağışlayabilirsin. Ama görünüşe göre burada benimle aynı düşüncede olanlar da var. Demir Lady'nin İngiltere'yi nasıl yönettiğine bir bakalım. Onun önderlik yeteneğini sorgulayabilecek olan var mı? Ama evine döndüğünde eşini teşvik etmek için yaptığı şeyler konusunda onu övme sorumluluğuna sahiptir. Kadın evde kocasının yardımcısı olmalıdır. Çünkü bir gün Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında kadın da hesap verecektir. Ama karısını ruhsal olarak nasıl yönlendirdiği ve çocuklarını nasıl yetiştirdiği konusunda hesap verecek olan da erkektir. Bu sorumluluk kadının değil, erkeğin omuzlarında olacak. Kadının da sorumluluğu var, evet. Bunu metinde görüyoruz. Ama kocanın sahip olduğu nihai sorumluluk değil. Bu nedenle böyle bir ilişkide bile kocasını övmeli, evin yapısı ve çocukların yetiştirilmesi konusunda elinden geldiğince ona duygusal, ruhsal ve bedensel olarak destek olmalıdır. Kutsal kitap aynı ilkenin kilise içinde geçerli olduğunu açıkça ifade eder. Elbette ki kadının yetenekleri var, bunu söyleyebilir miyim? İlk kilisede kadınlar bizim günümüzdeki evanjelik kiliselerdekinden bile daha büyük roller üstlenmişlerdir. Ancak Pavlus öğretme konusunda kadının erkeğin yetkisine el koymaması gerektiğini söylemiştir. İtaat etmenin yanlış bir tarafı yoktur. Ne de olsa Margaret Thatcher da İngiltere'nin anayasasına itaat etti. Biz de ülkemizin yasalarına itaat ediyoruz. Hepimiz bir şekilde birbirimize itaat ediyoruz. Kutsal kitap da bunu öğretiyor. Nihai sorumluluk erkeğindir ve kadın da erkeğe uygun bir yardımcı olmalıdır. İnsanların buna bu kadar direnmelerinin ve kafalarının bu kadar karışık olmasının bir nedeni daha var. Bu da bağımlı olmak sözcüğünün anlamının yanlış anlaşılmasıdır. Bu yeni antlaşmada öğretilir. Biz bağımlı olun dediğimiz zaman kadınlardan şöyle bir tepki alacağımızı hayal edebiliyorum. Aa, benden paspas olmamı istiyor. Gelip ayaklarını üzerime silecek, ben de ona bağımlı olacağım, öyle mi? Önce yüreklerinize konuşmama izin verin. Hayır, kutsal kitap kesinlikle bunu öğretmiyor. Tanrı kadını yarattığında onu erkeğin ayaklarının altından değil, yanından aldığı kemikle yarattı. Bunun nedeni kadının erkeğin ayakları altında ezilmemesi gerektiğini insanların anlamasıydı. Kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Böylece hayatları boyunca birlikte yürüyebilirler. Eşi olarak onun yanında yürüyebilir. Buradaki betimleme bir hizmetkarla efendiye ait değildir. Kutsal kitap bu noktadaki ince farkı çok güzel bir şekilde ifade eder. Bağımlı olma ifadesi kullanılsa da kutsal kitabın hiçbir yerinde bir erkeğin kadından kendisine bağımlı olmasını talep edebileceğinden söz etmez. Sen Hristiyan bir kadınsın, bana bağımlı olmak zorundasın. Kutsal kitabın hiçbir yerinde böyle bir şey söylenmez. Ama erkekler için çok net açıklamalar bulunur. Aslında bu tam zamanlı bir iştir. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Bunlar erkeğin sorumluluklarıdır. Normalde erkekler tarafından derinden incitilmediği ve bu nedenle çok öfkeli olmadığı sürece kadın zaten bağımlı olacaktır. Ama zaman geçtikçe bağımlı olmaktan söz ettiğimde bunun efendi köle anlamına gelmediğini iyice anlamanıza yardımcı olacağım. Aslında kutsal kitap erkeklerin de karılarına bağımlı olmalarından söz eder. Bu karşılıklı bağımlı olmadır. Bu ikisinin birlikte tek oldukları bir bağımlı olma şeklidir. Akılsız sözcüğünü çok kullanmadığımı söyleyebilirim ama bugün kullanacağım. Bugün keyfim yerinde, fark ettin mi? Çok iyi gidiyorum, öyle değil mi? Şimdi devam edeceğim ve parçaları daha sonra toplayacağım. Kocalar, alınması gereken kararlar konusunda eşlerinizle iletişim kurmazsanız akılsızlık etmiş olursunuz. Bunu söylemek istiyorum. Evet, istersen alkışlayabilirsin. Tanrı bana Rebeka'nın bilgeliği aracılığıyla birçok defa yol gösterdi. Tanrı'nın huzurunda eşimin ve çocuklarımın sorumluluğu bana ait olsa da eşim bilge bir kadındır ve dahası Tanrı'nın bana yol göstermek için kullandığı bilge bir kadın olmakla kalmaz. Aynı zamanda kutsal kitap insanların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir bağımlı olma durumundan da söz eder. Rebeka hakkında bunu söyleyebilirim. Evli olduğumuz yıllar boyunca benim ihtiyaçlarımı karşılamak için, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sarf ettiği zaman ve enerjiden çok daha fazlasını sarf etti. Bunu utanarak söylüyorum. Günümüzde çiftler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Birbirlerine özen göstermiyorlar. Kocam benimle ilgilenmiyor, beni önemsemiyor. Aynı çatı altında yaşıyoruz ama birlikte hiçbir şey yapmıyoruz diyen birçok kadınla konuşuyorum. Bu arada eşlerle anneler ve babalar arasındaki sorumluluk dağılımı tam olarak net değildir. Çünkü her aile birbirinden farklıdır. Örneğin her zaman kadın mı yemek pişirir? Yeri gelmişken şunu da eklemek isterim. İbrahim ve Sara'ya konuklar geldiğinde İbrahim Sara'nın yemek hazırlamasına yardım etti. Bunu biliyorsun değil mi? Ayrıca Sara İbrahim'e efendim diye hitap ediyordu. Ben hala bekliyorum. Yaşlandım ama eşim hala bana efendim diye hitap etmiyor. Sara İbrahim'e efendim diye hitap etti ama konuklar geldiğinde onların yemeklerini birlikte hazırladılar. Bunun üzerinde biraz düşünün bakalım. İş bölümü elbette olmalı ama bu senin, bu benim şeklinde düşünmek yerine mümkün olan her şeyi neden birlikte yapmayalım ki? Bu kadar çok tepki alan bir ifade olduğu için bağımlı olmayla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Sözünü ettiğimiz seçici, ayırt edebilen bir bağımlı olmadır. Kadın şunu demez, kocam benden yasa dışı ya da ahlaksız bir şey yapmamı istese de yapmak zorundayım. Neden? Çünkü Hristiyan eş, İsa'ya karşı olan yükümlülüğünün kocasına karşı olan yükümlülüğünden çok daha büyük olduğunun farkındadır. Günümüzde dünyanın her yerinde kocaları Hristiyan olmalarına tamamen karşı olan birçok kadın bulunmaktadır. Kadın İsa ile olan ilişkisinden vazgeçmemelidir ama Tanrı'nın iyi eli altında lütufla imanını korurken kocasına nasıl destek olacağını, onun için uygun bir yardımcı olacağını öğrenmelidir. Bu dünyanın dört bir yanında yaşanan zorluklardan biridir ve bunu ayırt eden bir bağımlı olma şeklinde olduğunu kabul etmeliyiz. Vurgulanmak istenen nokta basitçe şudur. Size bugün söz ettiğim gibi ilişkiler büyük bir saldırı altındadır. O zaman bir başka saldırının daha olduğunu biliyorsundur. Kadınlığa ve erkekliğe yönelik bu saldırı o kadar büyük ki insanlar şöyle şeyler söylüyorlar. Aslında erkekle kadın arasında hiçbir fark yoktur. Küçük kız çocuklarına kamyon, oyuncak verirsek onlar da küçük erkek çocukları gibi oynardı. Küçük erkek çocuklarına oyuncak bebek verseydik onları besleyip onlara bakarlardı. Birkaç ay önce Rebecca ve ben Nashville'deki bir toplantıya gitmiştik. Dennis Prager bunun hakkında konuşuyordu ve bize şöyle bir şey anlattı. Buna inanan bir profesörün adını verdi. Bunu test etmek için küçük kız çocuklarına kamyon vererek aynı erkek çocuklar gibi davranmaya başlayacaklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Profesör bir süre sonra kızları kontrol etmeye gittiğinde kızlar "Sessiz ol, kamyonların üstlerini örttük, uyuyorlar." demiş. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar.
2: Tanrı bizi erkek ve kadın olarak yarattı. Temellerin yeniden atılması adlı mesaj işte bu yüzden çok önemlidir. Bu mesaj Pastor Lutzer'ın Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı daha geniş dizisinin bir parçasıdır. Aileleri parçalayan sorunlarla yüzleşmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında neden bazı insanlar temel cinsiyet farklarını reddederler? Bu önemli sorunun kutsal kitaba dayanan cevabını öğrenmek için bizi dinlemeye devam et. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Yine bizi takip eden dinleyicilerimiz bilir ki bazen kişisel gelişimle alakalı, bazen entelektüel birikimimizle alakalı, bazen sadece eğlencelik, bazen kariyerle alakalı programlar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bugünkü konumuz ders çalışmakla ya da çalışmakla alakalı. Dolayısıyla aslında herkesin ucundan bir şeyler bildiği bir konuda konuşacağız. Ama ne derece uyguluyoruz? Bu tabii ki tartışılır. O klasik girişimi yapayım. Başka bir dünyadasınız efendim. Hayatımızda evet bir şeyleri değiştirirsek eğer bambaşka dünyaların kapıları açılacak. Öyle ya da böyle açılacak. Güvenin. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Hadi bugün bir bakalım şöyle çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenlemiş miyiz acaba?
1: Evet.
0: Neden bu konuyu seçtiğimi de anlatmak istiyorum. Böyle pedagojiyle alakalı bir şeyler yaparken bir tane hocamız şundan bahsetmişti. Sıkça ona ay işte çocuğum ders çalışmıyor ya da aman işte odaklanamıyor şöyle böyle gibi şikayetlerle geliyorlarmış. Onun da ilk sorduğu soru şuymuş. Çalışma alanı var mı? Yani tabii ki de salonda ya da işte oturma odasında bir tane masa var. Sehpadan, yemek masasından bahsetmiyorum. Kendi ayrı çalışma alanı var mı diye sorarmış. Genel olarak da çalışmaktan, ders çalışmaktan ya da bir şeyler üretmekten zevk almayan insanların bu ilk okul zamanlarında yani daha ta birinci sınıftan hatta okul öncesinden itibaren bu çalışma alanlarından yoksun olduğunu tespit etmişler. Yani çalışma alanınızın olması sizin bir şeyler öğrenebilmeniz, bir şeyler üretebilmeniz, odaklanmayı öğrenmeniz ve öz denetim yani iradenizi hayır işte canım şunu yapmak istiyor ama ben çalışacağım. Ben ders çalışacağım, ben öğreneceğim şeklinde kendinizi denetleyebilmeniz için en gerekli şey. Hadi bakalım Gamze'cim sen bize o güzel girişlerinden yapar mısın lütfen?
1: Evet, günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hepimiz zamanımızın darlığından veya yapılacak çok iş olduğundan, çalışacak çok ders olduğundan falan yakınıyoruz. Dolayısıyla amacımız en kısa sürede en yüksek verimi almak. Çalışma alanlarımız süre verim dengesini inanılmaz derecede etkiliyor. Bugün ideal bir çalışma ortamı nasıl olmalı buna bakacağız birlikte.
0: Hadi bakalım bakalım o zaman.
1: Bakalım.
0: Sen nerede çalışıyorsun genelde?
1: Ben odamda çalışıyorum genelde.
0: Evet. İtiraflar.
1: Evet.
0: Derede. Acıklı itiraflar yapalım. Bazı kişilerin kötü alışkanlıkları olabiliyor. Belki benim en kötü alışkanlığım, asla yapmayın bunu, yatakta çalışmak. Ben bir şekilde çocukluğumdan beri böyle alıştım. Normalde yatak sadece uyumak içindir. Ve bu uyuma alışkanlığınızın düzenlenmesi açısından da önemli. Yani yatağa girildiği zaman dinlenilecek. Bedeninize böyle bir sinyal oluşturmuş oluyorsunuz. Ama eğer benim gibi yatakta ders çalışan, yatakta kitap yazan, yatakta tez yazan vesaire vesaire birisiyseniz o yatağa gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuzda ha şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim falan gibi böyle yaratıcı fikirler olsun, çalışmanız gereken dersler olsun vesaireler aklınızdan çıkmaz. Uykuyla ders arasındaki çizgiyi bir türlü çekemezsiniz. Dolayısıyla ayıramazsınız zamanınızı. Bu açıdan da zararlı. Benim en kötü alışkanlıklarımdan biri maalesef dinlenme alanımla çalışma alanımı ayıramamış olmam. Şimdi yine de daha yeni yeni biraz biraz ayırıyorum. Ama unutmayın ki yerde sürünerek, küçükken bunu da çok yapardım. Yerlerde çalışmak böyle her şeyi yayıp ya da koltuğa yayılarak ya da yatakta ya da acayip acayip yerlerde çalışmak veriminizi düşürür.
1: Evet.
0: Senin var mı öyle kötü alışkanlığın?
1: Benim de var evet. Dediğin gibi ben de yatakta çalışmayı sevenlerdenim.
0: Neden? Çünkü ay belime de şu yastığı sıkıştırayım. Evet. Aman ayağımın da altına şunu koyayım. Oh sıcak sıcak. Aman da ne
1: yani,
0: güzel yumuşak.
1: Çizim yaparken o çok olmuyor tabii ki. Yani olamıyor. Çünkü daha dik pozisyonda oturmanız gerekiyor ama bir kitap okurken ya da ders vesaire gibi şeyler çalışırken öyle bir alan tercih etmek durumunda kalıyorum. Çünkü bende de bir bel ağrısı oluyor.
0: Yani kitap okurken tabii uyumadan önce de kitap okuyabiliriz. Yani bunu eğer bir hobi etkinliği olarak yapıyorsak kitap okunabilir. Ama benim bahsettiğim şey çalışma alanı. Yani mesela eğer evden çalışıyorsan ürettiğin, şimdi mesela sen tasarım yapıyorsun. O tasarımları normalde yatakta yapmaman gerekiyor. Yani... Ya da ders çalışıyorsun diyelim, sınavlarımız oluyor ama yatakta çalışmamamız gerekiyor normalde.
1: Evet, normalde evet. Uygun değil aslında. Çünkü kendimizi salmaya başlıyoruz tabii doğal olarak. O yüzden de daha odaklanabilecek şekilde daha dik pozisyonda oturup da çalışmak tavsiye ettiğimiz. Peki bunun haricinde nasıl bir ortamda çalışmayı seversin? Daha verimli olduğunu düşündüğün belli bir yer var mı mesela?
0: Ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum. Ben kolay odaklanabilen biriyim. Yani beni parka götürün, bir sürü çocuk orada oynuyor olsun ki ben de çocuktum. Ben hala elimde kitap, defter, ders çalışabiliyorum. Ya da üniversitede küçük bir kuzenim vardı, yani o zaman daha 2 yaşında. Eline pilleri vermişler oynasın diye kafama pili atıyordu. Ben hala ders çalışmaya çalışıyordum. Yani herhangi bir ortamda ders çalışabiliyorum ben. İsterlerse etrafımda halay çekiyor olsunlar o sırada. Benim için bir şey fark etmiyor ama bu bir şekilde benim avantajım, güçlü yanım. Yani böyle olmayabilir. Normalde ortalama birinin ne yapması gerektiğine bakacağız bugün. Ve amacımız normalde evet verimimizi artırmak, odaklanma süremizi uzatmak. Daha doğrusu ne kadar uzun süre odağımızı tutabiliriz bir. İkincisi ne kadar kısa sürede odaklanmış hale gelebiliriz. Hani arabalarda vardır ya 0'dan 100 kilometreye çıkma hızı kaç saniyede çıkabiliyor. Bizde de hani o 100 kilometreye çıkabilmek için odaklanma hızımız çok önemli. Eğer biz yarım saat, ay şu telefona da bakayım, aman tamam şunu da yapayım öyle başlayacağım, ay bu kalemi de şu tarafa koyayım şu da böyle diyerek zaten harcıyorsak, oho o yarım saatte ben kaç sayfayı öğrenmiştim ya da kaç tane soru çözmüştüm ya da kaç iş halletmiştim, kaç e-mail yazmıştım vesaire vesaire. Yani yarım saat o kadar değerli ki. O yüzden o yarım saati sırf odaklanmaya başlamak için kaybetmemeye çalışacağız. Aslında amaçlarımızdan biri bu. Efendim siz nerelerde çalışıyorsunuz? Ne gibi işler yapıyorsunuz? Ders nerede çalışmayı seviyorsunuz? Ya da yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız ne gibi ortamlarda çalışmak isterdiniz? Asıl soru şu ki her şey mümkün olsaydı ideal hayalinizdeki yeri düşünün ama öyle bana böyle basit masalar falan söylemeyin. Böyle cennet gibi diyelim hayalinizdeki çalışma ortamı nasıl bir yer olurdu? Yazın lütfen bize.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli.
1: Evet.
0: İdeal bir çalışma ortamı nasıl oluşur?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Var mı başka soruların?
1: Tabii ki.
0: Her zaman var. Evet, buyurun.
1: Doğru bir çalışma alanı hazırlamak neden önemli?
0: Her açıdan önemli. Hı-hı. Bir, tamam, verim.
1: Verim mi?
0: Kısa sürede odaklanabilelim. Evet. Hı-hı. Kısa sürede daha çok verime ulaşalım. Evet. Hı-hı. Çıkardığımız işlerin kalitesi artsın. Yani bir şey öğreniyorsak eğer onu unutmayalım, doğru düzgün öğrenelim, sahiplenelim o bilgiyi. Tamam, süper. Ama sadece bunlar değil. Keyif de almamız gerekiyor ki öğrenmeyi sevelim. Çünkü öbür türlü o öğrenmek bizim için bir işkence haline gelir. Ben hatırlıyorum, ben matematik insanı değilim. Yine de çalışmak durumunda olduğum için matematik çalıştığım zamanları olabilecek en keyifli hale getirmeye çalışırdım kendim için. Bu da benim sonuçta 30 soru çıkmıştı, hatırlıyorum üniversite sınavında 22'sini yapmıştım. 8'ini yapamadım ama öyle bakmayın, ben sözelciydim. Bayağı yüksek bir puan oldu yani. Bana başarı getirdi, size de getireceğine inanıyorum. Dolayısıyla iş yerlerinde de bu tür alanları oluşturarak daha verimli çalışırız, daha stressiz çalışırız. O stresi üzerimizden attığımız zaman... Ay yine böyle mi çalışıyoruz, şunları mı yapacağım, mailleri mi yapacağım, şunu mu yazacağım, bunu mu yazacağım? Böyle kendimize bıdı bıdı bıdı bıdı şikayetten kurtulmuş oluruz ve keyifle, sevinç içerisinde çalışabiliriz. Biz stresi attıkça, o keyifle, sevinçle çalıştıkça, öğrendikçe ne olacak? Daha kolay öğrenebilir, daha kolay üretebilir hale geleceğiz. Problem çözme yetimiz artacak. Neden? Çünkü... Yaratıcılığımız stresten ötürü baskılanıyor. Stresi kaldırırsak daha yaratıcı olacağız. Dolayısıyla bir sorun çıktığı zaman onu da kolay çözebileceğiz. Diyelim iş yeriyle alakalı bir sorun var. Aman işte müşteri şöyle böyle yapmış. Onu çözme fikri aklımıza daha kolay gelecek. Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Açıklayabildim mi?
1: Çok güzel açıkladın.
0: Geçelim bakalım sıradaki soruya.
1: Peki bir çalışma ortamı nasıl olmalı?
0: Güzel olmalı, rahat olmalı. Aslında madde madde belki sayılabilir.
1: Evet.
0: Yani ilk böyle senin aklına geliyor mesela, nasıl olmalı?
1: Yani hatırladığım kadarıyla sadelik olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadeleştirilmiş.
0: Sadelikten kastımız ne ve neden sade olması gerekiyor?
1: Neden?
0: Çünkü değerli dinleyicilerimiz,
1: evet,
0: beynimizi bir bilgisayar gibi düşünün. Diyelim ki bir internet tarayıcısı açtım ve orada 30 tane sekme açtım.
1: Hı-hı.
0: Bir yerden sonra yavaşlamaya başlıyor.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü çok fazla sekme var.
1: Hı-hı.
0: Ve belki bir yandan da işte çerezler geliyor, bir yandan bir şeyler oluyor, bildirimler geliyor vesaire vesaire. Bir yerden sonra kaldırmamaya başlıyor. İnsan beyni de öyle.
1: Hı-hı.
0: Sizin oraya koyduğunuz her bir kağıt, her bir kalem, her bir dosya, her bir defter, her bir nesne sizin zihninizde birer dosya, birer sekme açıyor. Ve maalesef hatta bunların arasındaki bağlantılar, o not kağıdına bilmem kaç gün önce ne yazdığınız, o kalemi kimin size doğum gününüzde hediye ettiği, o doğum günü partinizde neler yaşandığı vesaire gibi alakasız bağlantılar beyninizde sürekli sanki çok lazımlarmış gibi etkinleştirilmiş oluyor. Dolayısıyla sadeleştirmekten kastımız şöyle bir şey. Baktığınızda boş alan görünmesi gerekiyor. Boş alan. Ne kadar boş alan? Normalde %30 veriliyor. Yani %30'u dolu olacak, %70'i boş olacak. Yanlış anlamayın. Neden böyle? Çünkü boşluğa baktığınızda tamamen odaklanabilir ve öğrenmeye açık hale gelebilirsiniz. Aksi takdirde göreceğiniz her şey odağınızı dağıtacaktır. Ben nereye koyayım kitaplarımı? Arkada bir yerlerde rafınız yok mu ya da yukarıda? Yani raflara kaldırın. Matematik sorularını çözdün mü? Ya da bilmem ne dosyasını hallettin mi? Başka bir şey alır getiririm. O arada da yerimden kalkmış olurum. Birazcık hani esnemiş olurum, vücudum hareket etmiş olur. Ya da aşağılarda çekmecelerim vardır. Çalışma masasının altında oralara koymuşumdur. Ama masanın üstünün %70 oranında boş olması, kabloların tek tek acayip bir yerlerden fırlamaması, dolayısıyla

0: Çekmecemde de kağıtlar duruyordu. Birinci çekmecede kırtasiye malzemeleri, ikinci çekmecede kağıtlar. Ve klasörlerim başka bir kitaplıktaydı. Dolayısıyla önümde evet bir düzenleyici vardı. O düzenleyicinin üzerinde o gün çalışacağım ve o saat çalışacağım dosya kalemliğim. Kalemlikte pek çok kalem vardı, evet. Çünkü onları sürekli ben renkli renkli yazdığım için, çünkü görsel zekaya sahibim. Bunu da bir öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Eğer siz de görsel zekaya sahip biriyseniz ve elle yazıyorsanız, bir şeyleri not alıyorsanız, farklı farklı renkler kullanmanız sizin odaklanmanızı sağlayacaktır ve daha keyif alarak çalışmanızı sağlayacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla benim kalemlerim haricinde masanın üstünde Gamze de gördü, çalışma masamda bir de bilgisayar var işte. Bir şey var mı? Yok, ışık vardı bir de. O kadar. Masa lambası, bir tane düzenleyici, kalemlerim ve bilgisayar, bu kadar. Bir tane de o gün çalışacağım dosya.
1: Şey anlatırken aklıma şöyle bir şey canlandı. Şimdi telefonlarda nasıl arka sayfalara attığımız bazı şeyler var. Bunlar mesela arkaya atıyoruz ama normalde telefonumuzun şarjını bitiriyor, değil mi? Aynı
0: Aynen öyle.
1: şekilde bizim de beynimizi kapasitesini doldurup o enerjiyi tüketmeye devam ediyor aslında
0: Aynen
1: önümüzdeki
0: öyle.
1: şeyler.
0: Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, sonra kısa bir araya gidelim. Organizasyon yeteneği, yani sizin masanızı nasıl düzenlediğiniz, işinizi de nasıl düzenlediğinizi belirler.
1: Yani beyninizi de.
0: Evet. Dolayısıyla eğer doğru düzgün az bir eşyayla ya da iyi organize edilmiş klasörlerle çalışıyorsanız, zihninizde de evet şu iş yapılacak, ne bileyim bir organizasyon mu düzenlenecek? Önce şu kişilerle irtibatı kurulacak, sonra şunlar şöyle yapılacak, sonra bunlar böyle yapılacak. Hareket planını çok daha kolay çıkarırsınız. Aksi takdirde tamam arayayım, o böyle oldu, bu böyle oldu, yuvarlanır gidersiniz. Yani masanız ne kadar karışıksa zihniniz de o kadar karışık oluyor otomatik olarak. Eğer hayatınızda organizasyon yeteneğinizi arttırmak istiyorsanız işe masanızı, dolabınızı vesaire düzenlemekle başlayınız.
1: Evet.
0: Hadi bakalım kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada sizler de bize lütfen yorumlarınızı, güzel konu fikirlerinizi, paylaşmak istediklerinizi bize yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neyi konuşuyorduk Gamze?
1: Bugün ne konuşuyorduk? Bugün çalışma ortamımızı düzenlemeyle ilgili konuşuyorduk.
0: Evet. Peki ne yapmamız gerekiyordu? İlk neden? Maddemiz neydi?
1: Bir kere sadelik bizim için, ortamımız için çok önemli.
0: Evet, hadi kaldırdık her şeyi. %70'i evet. Boş diyelim.
1: Aynen.
0: Aynı şekilde bu arada bu bilgisayarlarımız için de geçerli. Eğer böyle masa üstünüzde
1: çok fazla
0: bir sürü dosya varsa onları bir klasörleyelim. Bir doğru düzgün yerlere kategorize edelim, bir istifleyelim. Hani şöyle bir organizasyon yeteneğimiz bir gelişsin. Nedir ikinci maddemiz?
1: İkinci maddemiz dedik ki dikkat dağıtıcı dış etkenlerden arındırılmış olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Orta rahatlıkta olması gerekiyor.
0: Bir dakika dur.
1: Evet,
0: şimdi
1: önce bir...
0: dikkat dağıtan
1: dış etken.
0: Dış etken üzerinde. Nedir?
1: Hı hı.
0: Dikkat dağıtan dış etkenden kastımız örneğin mümkünse telefonunuzu bir yere koyuverin. Yani benim çok telefon bağımlılığım yok, o yüzden yanımda duruyordu ama bazı arkadaşlarım hani üç çekmeceli diyordum ya, o çekmeceye kaldırma ihtiyacı duyuyor çalışırken.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli bildirim geliyor ve aa şu mu olmuş, bu mu olmuş, şu kişi işte video koymuş, aa bak işte şu yazmış, bu bilmem ne şeklinde o düşündüğünüzden çok daha fazla enerjinizi sömürüyor. Onu bırakın çok daha fazla zaman harcıyorsunuz. Onun yerine çalışacaksak o iki saati süper verimle, %100 verimle geçirelim. Ondan sonra zaten sosyal medyada mı işte bir şeyler yapacağız ya da başka şeylere mi bakacağız, telefonla işlerimiz mi var? Bunları hallederiz.
1: Evet.
0: Yani gün içerisinde iletişime ayıracağımız vakit farklı, sosyal medyaya ayıracağımız vakit farklı, oyuna vesaireye ayıracağımız vakit yine farklı. Ama o işi yapıyorsak sadece o işi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı şekilde yemek yemek, çalışırken yemek yemek de. Bazı kişiler bir şeyler atıştırırken aslında daha iyi odaklandığını düşünüyor. Ama olmaz öyle bir şey. Neden? Çünkü sürekli olarak insülin salgılıyorsunuz ve aslında kendinizi daha yorgun hissetmenize sebep oluyor. Sürekli olarak bir sindirim halindesiniz ve vücudunuzun enerjisinin büyük oranını aslında mideniz vesaire harcıyor oluyor. Ve siz sürekli o insülin meselesini besliyorsunuz. Yani sürekli şekeriniz çıkıyor, sürekli şekeriniz çıkıyor. Hop bir dilim daha elma atıyorsunuz, bir dilim daha bir şey muz atıyorsunuz vesaire, bir çikolata. Onun yerine kendinize bu yiyecekleri aralarda ödül olarak ayarlayabilirsiniz. Tamam, şunu şunu yapacağım, sonra kalkacağım, gideceğim, işte iki kare çikolata yiyeceğim vesaire gibi bir şey olabilir. Kahve evet durabilir masanın üzerinde ve eğer içiyorsanız kahveniz, çayınız, bitki çayınız her neyse suyunuz durabilir. Ama onun haricinde sürekli yemek yiyerek çalışmak bizim ailelerimizin düşündüğü kadar iyi bir şey değil. Ben hatırlıyorum yani böyle meyve tabağı ama nasıl bir meyve tabakları, hani portakallar vesaireler vesairelerle ders çalışmaya çalışıyordum. Bir de gelip hala bitirmedin mi, elmalar kararmış diye kızılıyordum. Aileler bir de öyle işte aman yararlı olsun diye düşünüyor. Ama maalesef o kadar insülin iyi değil. Dolayısıyla yemek yemeden çalışmaya çalışırsak daha iyi. Ha, çalışmaya başlamadan önce yemeğimizi yedik. Hala insülin salgılanmıyor mu? Tabii ki salgılanıyor. Hala yorgun hissetmiyor muyuz? Evet. Ama eğer en azından bir yarım saat önce yemişsek ve bittiyse sürekli olarak en üst düzeyde onu yaşamaktansa kendimizi daha toparlamış vaziyette masa başına oturabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey üretirken, çalışırken, öğrenirken yediğimiz şeyden de bir şey anlamıyoruz. Artık o otomatik hale geliyor ve o bizi şişmanlatan da bir şey. Çünkü sürekli oturuyoruz ve bir yandan yiyoruz ama onun tadını da almıyoruz çünkü başka bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz bir yandan. Böyle şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyiniz.
1: Evet. Başka bir maddede orta rahatlıkta bir alan olması gerekiyor.
0: fazla rahat olmaması gerekiyor. Evet. Bizim gibi yataklara yayılarak çalışmamamız gerekiyor. İkincisi evet. Çok rahatsız da olmaması gerekiyor. Ben şöyle şeyler de görüyorum. Aman uyumayayım diye kuru sandalyede oturuyorum. Hayır. Hı-hı. O da yanlış. Vücudunuzun acı çekmiyor olması lazım ki tam olarak odaklansın. Aksi takdirde o savaş kaç moduna geçmiş olursunuz. Hı-hı. Ve kortizol salgılanmaya başlar. Ben rahat değilim, ben tehlikedeyim gibi bir şey algılamaması lazım vücudun. Hı-hı. Eğer böyle bir şey algılarsa bu sefer stres fazla olduğu için, kortizol salgılandığı için stresten dolayı hani böyle halk tabiriyle söyleyeyim kafanız almaz. Aklınıza fikir gelmez. Hı-hı. O yüzden orta rahatlıkta olmalı ve işimize odaklanmalıyız. Sıradaki
1: bu da çok önemli, doğru ışık.
0: Evet. Hı-hı. Az ışıkta çalışmak zihninizi yorar, gözlerinizi Hı-hı. yorar. Beyninizde çok önemli bir alan, görme alanı Hı-hı. tamamen sizi zorlar. Okuduğunuzu anlamazsınız, Hı-hı. yazdığınızdan bir şey anlamazsınız. Bu doğru ışık demek değil ki İnanılmaz derecede aydınlık olsun. Hı hı. Bakın doğru ışık başka bir şeydir. Şimdi kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim size. Büyük bir ofis var, yani bize bir oda veriliyordu. Ve çok büyükçe de bir odam vardı. Masayı ilk başta camın önüne koydum. Çünkü şöyle düşünüyorum, ne kadar ışık gelirse o kadar iyi. Aa işte camdan dışarıyı izleyerek çalışırım. Ha bir, dikkatim dağıldı. Hı hı. İki, dışarıdan güneş geldiği için bilgisayarın ekranını göremiyorum. Yani. He dedim, demek ki böyle olmuyormuş. Aldım masayı, çektim ta duvara dayadım. Yani bazen iyi niyetle yaptığınız bir şey de mantıksız olabiliyor. Fazla aydınlık olması bilgisayarın ekranını görebilmeniz açısından zararlı olabilir. Bu bir. İkincisi, eğer karanlıksa bu sefer de tam tersi. Eğer elle yazıyorsanız ya da bir şeyler okuyorsanız basılı bir şeylerin üzerinden sizi zorlayabilir. Dolayısıyla belki lokal ışık kullanılması, işte masa lambası, masa lambasının rengi vesaire çok önemli. Ben böyle RGB diyorlar, renkleri değişen ışıkları çok seviyorum. Bir arada böyle, şu anda da masa lambamda böyle bir ışık var. Ama orada da okuma ışığı ayrı bir ayar. Genelde çok beyaz ışıklar kullanmak sizi soğutacaktır. Çok hafif sarıya kaçık ama aşırı sarı olmayan, dolayısıyla çok sıcak olduğu zaman, çünkü ışık bu sefer insanlar o çalışma fikrinden çıkıyor. Hı hı. Bir ışık olması gerekiyor. Yani beyazsa eğer beyaz seçebilirsiniz ya da okuma ışığı rengi diye bakarsanız zaten görünür, yani çıkar internet üzerine de. Bunun neye yararı var? Bunu bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. O ton ışık açıldığında bu iş yapılacak. Hani nasıl ki uyku bölümünde dedik, kendinize sinyaller oluşturun. Aynı şekilde ışıkla çalışmak için de beyninize sinyaller oluşturun.
1: Evet.
0: Bu ışık açıldı, ben artık çalışacağım. Hadi o zaman kısa bir ara verelim, sonra devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, sonra devam edelim. Bu arada lütfen sizler de bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Ya şu çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenleyelim dedik ya. Hı hı. İşte neler dedik şimdiye kadar? Sadeleştirelim, her yerden kablo sarkmasın. Evet. İşte klasörleyelim, kaldıralım bir şeyleri. %70'i boş olsun. Doğru ışık seçelim. Dikkatimizi dağıtacak pencere önüdür. İşte bir sürü oyuncaktır, bir sürü yiyecektir. Telefon vesaire, bunlardan uzak duralım. Başka?
1: Orta rahatlıkta bir ortam olsun.
0: Evet, dedi. Öyle yayılmayalım ya da evet. Böyle çivi üzerinde gibi oturacağımız bir ortam olmasın.
1: Evet, doğru ışık olsun dedik.
0: Evet, bunu da söyledik. Nedir sıradaki?
1: Temiz hava, bu da çok önemli. Kesinlikle, çünkü aynı ortamda hiçbir kapıyı, hiçbir camı açmadan kaldığımız süreçte oksijenimiz azalmaya başlar. Ve sonrasında artık odağımız gitgide azalmaya başlar ve istediğimiz verimi çalışırken alamayız. O yüzden belirli aralıklarla havalandırmak iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kendinize iş arasında nefes egzersizi araları bile yapabilirsiniz. Hı-hı. Açın camı ya da hani bir odadan dışarı çıkın eğer cam yoksa.
1: Evet.
0: Derin derin nefes alın. 4'e kadar içinizden sayarken o süre boyunca uzun uzun nefes alın. Uzun uzun nefes verin. Hı hı. Ve gitgide nefesinizi derinleştirin. Sadece 1 dakikada bile zihninizin açıldığını fark edeceksiniz. Çünkü beyin oksijen istiyor. Yani oksijensiz bayılırız, uyuyakalırız. Oksijensiz beyin fonksiyonlarımız doğru çalışmıyor. Hatta dağcılara bakın, oksijen azaldığı için çok yüksek irtifalarda problemler yaşıyorlar. Zihin bulanıklığı olmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer daha zinde olsun zihniniz istiyorsanız havalandırmaya çok çok çok önem vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Geçelim sıradakine.
1: Evet, 18-20 derece sıcaklıkta olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Gamze çok sıcak seviyor ama aslında sıcakta yine uyku moduna geçiyor.
1: Geçiyor, evet.
0: O yüzden çok soğuk da olmamalı. Ay işte aman uyanık kalayım, 10 derece camları açayım yine de öyle çalışayım da olmamalı. Ya da sırf klima var diye ben şunu görüyorum. Aman klima işte nimet, açık kalsın. Donuyor insanlar içeride, hala o şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Buna da gerek yok. 20 derece ortalama herkes için idealdir. 18 bazıları için belki soğuk oluyor. Hmm. 20 derecede, en fazla 22 derecede odanın olması lazım. Yani şundan bahsediyoruz. Normalde 20-25 derece denir ya. 25 derece çalışma ortamı için oda sıcaklığı değildir. Oda sıcaklığından bir tık serin olması gerekiyor. Hmm. Uyumamanız ve odağınızın doğru düzgün kalabilmesi için.
1: Evet. Bir başka noktada doğru renkler olması gerekiyor. Yani aslında renklerle ilgili bir bölüm yapmıştık.
0: Hı-hı.
1: Ve orada ne gibi özellikleri olduğunu, bize ne gibi etkileri olduğunu konuşmuştuk.
0: Hı-hı.
1: O yüzden çok fazla dikkatimizi dağıtabilecek renkler olduğunda bu bizi kötü yönde etkileyebilir.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu genel olarak mesela karşınızda bir duvar varsa o duvar kağıdının da çok fazla karmaşık renkli olmaması gerekiyor. Daha düz, solid dediğimiz tek renk olan ortamlarda olmak daha doğru. Yeşil ve mavi oda arttırır genelde. Şimdi burada kendinizi tanımanız lazım. Mor rengin çok tuhaf bir yanı var. Mor renk sizde ne varsa onu tetikleyeceğinden. Eğer depresif bir haldeyseniz depresyonu tetikler. Eğer ruh haliniz iyiyse muhtemelen odaklanmanızı sağlar. Yani olumlu ya da olumsuz olabilir. Dolayısıyla aslında böyle bir riske girmemek, mavi gibi, yeşil gibi renkleri kullanmak güzel olabilir. Kendinizi tanımanız lazım. Enerjik bir şekilde çalışmak istiyorsanız, benim mesela sabahlarımı geçirdiğim oda turuncu. Çünkü ben o tatlı turuncuyu çok seviyorum ve bana enerji veriyor ve orada daha yaratıcı fikirler geliyor. Zaten de yaratıcılıkla alakalı bir yanı vardır turuncunun. Hangi işi yapmak istiyorsanız ona göre doğru rengi seçmek sizin elinizde. Ama her ihtimalde çok karışık olmamalı. Bir de normalde eğitimciler diyor ki çok parlak renkler olmamalı. Ben buna katılmıyorum. Bu konuda herkesin bireysel bir algısı oluyor.
1: Olabilir.
0: Çok parlak renkler seviyor olabilirsiniz. Benim çalıştığım ortamlardan biri akvaryum mavisi. Bayağı canlı bir mavi yani. Ama bu benim odaklanmamı sağlıyor. ama başka birinin belki dikkatini dağıtabilir, bilemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu, kendi işiniz ne yöndeyse, yaratıcılıksa belki turuncu, belki size sakinlik gerekiyorsa yeşil vesaire gibi bilinçli olarak renkleri kullanmanız lazım. Bütün odayı öyle mi boyayacağız? Hayır canım, yani göz hizanızı sadece öyle bir duvar kağıdıyla vesaire kaplayabilirsiniz.
1: Kişiselleştirilmiş olması gerekiyor ortamınızın.
0: Evet, bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Şimdi bazı alanlarda görüyorum, hani böyle hücre gibi çalışma alanlarında depresyona girmek çok kolay. Ve normalde eski kütüphane sistemlerinde çalışma alanları bu şekilde organize ediliyordu. Ama artık böyle yapılmıyor. Artık daha açık alanda yine de herkesin odaklanabileceği şekilde yapılıyor. Çünkü bunun bir süre sonra beyni uyuşturduğu fark edildi. Çünkü sürekli, yani hiçbir uyaran olmadığı için artık uyaran azlığından beyniniz kendini uyku moduna almaya başlıyor. Siz orada soru çözüyor ya da e-mail yazıyor ya da bir iş yapıyor gibi düşünseniz de diğer uyaranların olması lazım. Dikkat dağıtan uyaranlardan bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. Dar bir alan içerisinde kahverengi bir hücreye sadece bakıyorsanız gözünüz bir süre sonra odaklanmak için daha uzağa bakabilmek isteyecektir. Şimdi bu çok tuhaf gelebilir. Evet, az eşya koyacağız masanın üstüne. Ama bunlardan bir tanesinin sizin sevdiğiniz bir şey olması gerekiyor. Aile fotoğrafı olur, bir bitki olur, bir oyuncağınız olur, bir süs aleti olur, her şey olabilir. Yalnız bu konan kişisel objenin de zamanla değiştirilmesi gerekiyor.
1: Bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor değil mi?
0: Evet, çünkü artık onu görmemeye başlıyorsunuz. Ben görüyorum mesela o çalışma hücrelerine bir sürü fotoğraf yapıştırılmış falan, iyi de yani 3 ay sonra orada her gün çalıştıktan sonra siz artık o fotoğrafları görmüyorsunuz. Dolayısıyla alanınızı belirli aralıklarla düzenleyip kendinize daha olumlu bir şeyler hani söyleyecek bir hale getirmek güzel. Oyuncağınızı değiştirmek, ne bileyim oraya bir slime koyabilirsiniz, oynayabileceğiniz stres topu vesaire bir şeyler, kendi çalışmanız arasında size iyi gelecek bir şeyler koyabilirsiniz. Bu şekilde kişiselleştirme adımlarından bir tanesini atmış olursunuz.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra nasıl kişiselleştirebiliriz buna bakmaya devam edelim.
1: Sizin çalışma ortamınızla ilgili paylaşmak istediğiniz fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 3A

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk?
1: Bugün çalışma ortamımızı nasıl gerçekten daha iyi odaklanabilecek şekilde tasarlayabileceğimizi,
0: peki şöyle bir
1: nasıl olması gerektiği konusunda konuşuyorduk.
0: Peki madde başlıklarını bize bir sayabilir misin?
1: Evet. Bir kere çalışma ortamımızın sadeleştirilmiş olması gerekiyor dedik. Dikkat dağıtıcı dış etkenler neler varsa bunlardan arındırılması gerekiyor dedik. Orta rahatlıkta olması gerekiyor dedik. Çünkü çok fazla rahat olursa da dikkatimizi dağıtabilir ve uyku moduna geçebiliriz. Ya da çok rahatsız edici olursa da odaklanamayabiliriz. Doğru ışık olması gerekiyor dedik. Ve temiz hava sağlamamız gerekiyor o ortamda. Ara ara havalandırmamız gerekiyor. Sıcaklık olarak 18 ile 20 derece aralığında uygun olduğunu söyledik. Çünkü çok fazla soğuk olursa da ya da çok fazla sıcak olursa da bu da bizim için iyi bir etkisi olmayacaktır. Doğru renkler olması gerektiğini söyledik. Bireysel olarak da tabii ki dikkat edebilirsiniz. Hangi renkler sizin daha çok dikkatinizi dağıtıyorsa bu konuda dizayn edebilirsiniz çalıştığınız ortamı. Ve dedik ki sonrasında da kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani belki istediğiniz böyle sevdiğiniz bir eşya, bir parçayı orada bulundurabilirsiniz. Ama çok fazla çalıştığınız ortam kalabalık ve dikkatinizi dağıtacak şekilde olmaması şartıyla.
0: Süper. Peki başka nasıl kişiselleştirebiliriz?
1: Nasıl kişiselleştirebiliriz? Şöyle olabilir. Yani ben kendi adıma öyle yapıyorum. Küçük notlar mesela. Hatırlatıcı notlar kullanıyorum örneğin.
0: Evet. Şöyle. Önünüzdeki duvarı kullanın. Ama bunu bir sürü fotoğraf eklemek için değil, kendinize hatırlatıcı notlar olabilir, unutmamanız gereken şeyler olabilir, sizi motive edecek sözler olabilir. Bu tür şeylerle önünüzdeki duvarı doldurabilirsiniz. Benim eskiden mantar panom vardı ve ben bu panoyu çok seviyordum. Bunu hem vizyon panosu, ki bunu başka bir bölümde konuşacağız, vizyon panosu olarak kullanabilirsiniz. Hem de gerçekten o gün içinde yaptığınız şeyleri oraya koyabilirsiniz. Birincisi, yapılacaklar listeleriniz orada olabilir ve her yaptığınız adımda, her ilerlediğinizde onun yanına bir tik işareti yaparak ilerlediğinizi kendinize gösterebilirsiniz. Bu sizi... Evet, bunu da başardım, bunu da başardım. Mesela yani 30 tane matematik sorusu çöz. Tamam, yapıldı. 50 tane Türkçe sorusu çöz. Bunu böyle ödevlerini yap diye genel bir başlık altında değil de tek tek yazmanız lazım. Ne bileyim, yöneticilere mailleri at ya da e-mailleri oku. Okuduk, tamam, hop, hemen yanına bir tik işareti. E-maillere cevap ver, yanına bir tik işareti. Yani her ne yapıyorsanız, çalışmak ya da ders olabilir, onun ilerleme sürecini gösteren bazı şeyler koymanız gerekiyor. Yani koyarsanız iyi olur. Bunu duvarınızda yapabilirsiniz. Hatırlatıcı notlar, yine haftalık programınız ya da işte unutmamanız gereken her şey. Özellikle not almak sizi bir şeyleri akılda tutma stresinden kurtaracaktır. Şu gün şununla öğle yemeğin var, bugün şöyle bir şey, şu zaman şu kişinin doğum günü vesaire gibi şeyleri oraya mantar panonuza ya da duvarınıza yapışkan notlarla ya da raptiyelerle vesairelerle iliştirerek düzenleyebilirsiniz. Şimdi dedik ki alanınız boş olacak ama dedik ki önünüzdeki duvar böyle böyle. Bu notların düzenlenmiş vaziyette olması gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü fotoğraf değil. Bu şeyler birbiriyle bağlantılı. Yani zaten işinizle alakalı ve zaten odaklanmanız gereken şeylerle alakalı. Dolayısıyla bunlar sizin zihninizde farklı nöron bağlantıları oluşturmayacak zaten. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraf koyarsanız o günleri düşüneceksiniz, şu kişiyi düşüneceksiniz, bu kişiyi düşüneceksiniz. Ama eğer yapılacaklar ya da akılda kalacaklar listelerini oraya koyarsanız, onu da göz hizanıza en çok aklınıza tutmanız gereken şeyleri ve ilerlemenizi gösteren işte o günlük yapılacaklar listesi falan gibi şeyleri koyup, daha kişisel işte ne bileyim şu kişinin doğum günü gibi şeyleri belki göz hizasından biraz daha yukarıda, yanlarda, hani biraz daha uzak şekilde dizayn ederseniz, yarar göreceksinizdir. Ayrıca bu ilerleme görselleştirmesi meselesi çok önemli. Örnek, diyelim her öğrendiğiniz kelime için, bunu sanırım bir içerik üreticisi fasulyeyle yapmıştı. İki tane kavanoz almış. Kavanoza her kelime için bir tane fasulye atıyor. Sonunda o kavanoz doluyor yavaş yavaş. Yani fasulye değil de boncuk da olabilir, herhangi bir şey olabilir, fark etmez. Yavaş yavaş doluyor ve bakıyorsunuz ki ooo bu kadar şey yapmışım. Ondan sonra öbür kavanoza boşaltın geri hepsini. Çözdüğünüz sorular için birer tane birer tane atın. Vay işte bu kadar ilerleme kaydetmişim. Her ne yapıyorsanız, çizim mi yapıyorsunuz? Aa işte bu kadar bir şey tasarladım ya da ne bileyim ben, yani bu kadar sayfa okudum. Okuduğunuz her sayfa için, yazdığınız her sayfa için, çevirdiğiniz her sayfa için, işinize bağlı olarak hallettiğiniz her iş için birer fasulye atabilirsiniz. Ama kendinize acımasız olmayın. Küçük şeyler için de fasulye atabilirsiniz yani. Maili okudum, hop bir fasulye. Bir mail daha okudum, hop ikinci fasulye. Çünkü bazen kendimizi motive etmek için böyle küçük şeyler çok işe yarıyor. Başka bir şey var mı?
1: Evet, hepsini gerçekten güzel bir şekilde sen yine tekrardan anlattın Nisan.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Evet. Kendi çalışma alanınızla alakalı sorularınız var mı? Kendinize 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Çalışma alanınız güzel bir şekilde düzenlenmiş mi?
1: Evet.
0: Ya da hemen böyle ya işte ben yapamam, benim elimde değil ki, ben zaten şurada çalışıyorum böyle demeyin. Bunların ne kadarını yapabilirsiniz? Buna bir bakın. Sonuçta ben de çalışma alanımı düzenlerken bütün odayı boyatmadım. Sadece önüme bir mantar panoyu koyarak masanın üzerine bile, hani duvara bile çakmak zorunda değilsiniz. Yeterince büyük olursa sadece görüş alanımı düzenleyerek bunu yapabildim. Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. Birini günaha sokmanın cezası.
1: Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
0: 10. Bölüm. Boşanma ile ilgili soru.
1: İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onları öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak Musa size ne buyurdu dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı yaratılışın başlangıcı

0: duruyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez." Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
1: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
0: İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğim var," dedi. "Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak," dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, "Çocuklar," dedi, "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız. Ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Petrus ona, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik," demeye başladı. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."
1: İsa ölüp dirileceğini 3. kez bildiriyor.
0: Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz," dedi. "İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek."
1: Yakup'la Yuhanna'nın dileği.
0: Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz," dediler. İsa onlara, "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi."
1: Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor.
0: Sonra Eriha'ya geldiler. İsa öğrencileri ve büyük

0: bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken Timayoğlu Bartim Aydın'da kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca "Ey Davutoğlu İsa, halime acı!" diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o "Ey Davutoğlu, halime acı!" diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu, "Çağırın onu!" dedi. Kör adama seslenerek "Ne mutlu sana, kalk seni çağırıyor!" dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün!" dedi. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı!" dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.
1: 11. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e Girişi.
0: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara "Karşınızdaki köye gidin." dedi. Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size "Bunu niye yapıyorsunuz?" derse "Rabbin ona ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek." dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. "Hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozanna." İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü.
1: Meyvesiz incir ağacı.
0: Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca "Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin." dedi. Öğrenciler de bunu duydular.
1: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
0: Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. "Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı.
1: İncir ağacından alınacak ders.
0: Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş." dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
1: İsa'nın yetkisi.
0: Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular. İsa da onlara "Size bir soru soracağım." dedi. "Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana." Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok eğer insanlardan dersek," halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya bilmiyoruz diye yanıt verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi.
1: 12. bölüm Bakir ağacıları benzetmesi.
0: İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi. Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar. Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler. Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. Oğlumu sayarlar diyerek bağcılara en son onu yolladı. Ama bağcılar birbirlerine mirasçı budur. Gelin onu öldürelim, miras bizim olur dediler. Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler.
1: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
0: Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Herodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi? Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım. Parayı getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. İsa da Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'nın sözlerine şaşa kaldılar.
1: Dirilişle ilgili soru.
0: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı. O da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. 7'si de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz.
1: En büyük buyruk.
0: Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Din bilgini İsa'ya iyi söyledin öğretmenim dedi. Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, "Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin," dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi.
1: Mesih kimin oğlu?
0: İsa tapınakta öğretirken şunu sordu. Nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Oradaki büyük kalabalık onu zevkle dinliyordu.
1: İsa ikiyüzlü din bilginlerini kınıyor.
0: İsa öğretirken şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakın. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
1: Dul kadının bağışı.
0: İsa tapınakta bağış toplanan yeri karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi.
1: 13. bölüm. Sonun belirtileri.
0: İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi. "Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onları anlatmaya başladı. "Sakın kimse sizi saptırmasın," dedi. "Birçokları ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
4: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
3: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
4: Hiç şüphem yok.
3: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Radio Light.
10: 103.6.
9: 103.6 FM.
10: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Lights.

saved.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hallelujah. He is our glory and the lifter of our heads. His name is Messiah. He is Yeshua and he is Lord over all the nations.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.